Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin bir rokoko teması üzerine çeşitlemeler başlıklı eserini solist Johannes Moser ve Auckland Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Cellist, biz parçası olarak Edvard Grieg'e ait Holberg Suite'inden bir bölümü yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Edvard Grieg'in Holberg Suite'inden Sarabande bölümünü Auckland Filarmoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan cellist Johannes Moser yorumladı. Topluluğun 21 Kasım 2024 tarihli konseri Robert Schumann'ın Opus 97 Mi Bemol Majör 3. Senfonisi ile sona eriyor.

Robert Schumann'ın 3. senfonisini Auckland Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımıza yine Robert Schumann'a ait eserlerle devam ediyoruz. İlk sırada bestecinin Sen Bir Çiçek Gibisin başlıklı lead'i ve Çocukluktan Sahneler adlı piyano albümünden yer alan ilk parça var.

Robert Schumann'ın Sen Bir Çiçek Gibisin başlıklı lead'ini ve ardından Çocukluktan Sahneler adlı piyano albümünde yer alan ilk parçayı dinledik. Yine Robert Schumann'a ait Opus 107 6 şarkı serisi var sırada. Solist tenor Jan van Elsecker.

Robert Schumann'ın Opus 107 6 şarkı serisini tenor Jan van Elsacker ve piyanist Claire Chevalier'den dinlediniz. Programımızın bu bölümünü yine Robert Schumann'a ait 1847 tarihli Opus 63 Re minör 1 numaralı piyanolu trio ile noktalıyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 63 Re minör 1 numaralı piyanolu triyosunu kemancı Dan Almgren, cellist Torlef Tedien ve piyanist Stefan Boysten'den dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Claude Debussy'nin İmajlar başlıklı orkestra suitinden Bahar Döngüsü başlıklı 3. bölümü ve Fin besteci Nils Erik Fagsted'in 1941 yılında orkestra için kaleme aldığı konser uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 18. yüzyıl müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Jean-Philippe Rameau

ile başlıyoruz. Bestecinin 1739 yılında ilk kez sahnelenen aynı adlı operasından derlediği Dardanus suitlerini Jean Laman yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası seslendiriyor.

Jean Laman yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası 18. yüzyıl bestecisi Jean-Philippe Rameau'nun en iyi eserlerinden biri olan Dardanus Suitlerini seslendirdi. Francis Poulenc'un 1953 yılında bestelediği iki piyano için sonatla devam ediyoruz.

Francis Poulenc'un 1953 yılında kaleme aldığı İki Piyano için sonatı, piyanistler Roland Pöntinen ve Love Derwinger seslendirdi. İspanyol Mozart olarak anılan klasik dönem bestecisi Juan Crisostomo Arriaga'nın Stabat Mater'i var sırada.

Juan Crisostomo Arriaga'nın Sabat Mater'ini Greek Akademi Korosu, Bergen Filarmoni Korosu ve Orkestrası'ndan dinledik. Barok dönemin tanınmış kadın bestecilerinden Elisabeth Jacque d'Olaguer'e ait iki keman ve sürekli bas için re majör sonatla devam ediyoruz.

veya pleyede ait olduğu kesinleşmemiş si bemol majör divertimento'nun nefesli çalgılar versiyonu var sırada. Harold Perry düzenlemesiyle dinliyoruz.

Elisabeth Jacquet d'Olaguer'in re majör sonatını Daniela Dolci yönetimindeki Musica Fiorizza topluluğu seslendirdi. Aydın'a

Aydın'a veya Pleyel'e ait olduğu halen tartışılmakta olan si bemol majör divertimento'yu Galliard Ensemble Harold Perry'nin düzenlemesiyle seslendirdi. Claude Debussy'nin 1909 tarihli İmajlar başlıklı orkestra süitinden Bahar Döngüsü başlıklı 3. bölümle devam ediyoruz.

Debussy'nin İmajlar başlıklı süitinden Bahar Döngüsü adlı son bölümü Juan Homena yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Erken barok dönem bestecisi Dario Castello'nun Modern Stilde Sonatlar dizisinden iki soprano ve trombon için yazdığı 12. sonat var sırada.

Dario Castello'nun 1629 tarihli eserler serisinden soprano ve trombon için 12 numaralı sonatı Musica Fiata Köln topluluğundan dinlediniz. Bohuslav Martinu'ya ait Oproyak, Tupak ve Polka başlıklı piyano için 3 çek dansı serisiyle devam ediyoruz.

20. yüzyılın Çek bestecilerinden Bohuslav Martinu'nun Üç Çek Dansı'nı piyanist Anastasia Vorotnaya'dan dinlediniz. Programımız yine 20. yüzyıl bestecilerinden Nils Erik Fackstedt'in 1941 yılında orkestra için kaleme aldığı konser uvertürüyle sona eriyor.

0: Finlandiyalı besteci Nils Erik Fackstedt'e ait konser uvertürünü Jukka-Pekka Sarasti yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
3: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. 2 gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Türk savunma sanayi önemli bir başarıya daha imza attı. Deniz platformlarındaki milli

komuta kontrol çözümü, Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından Romanya'ya yapılan ihracatta ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Sanat dünyası büyük bir değerini daha kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'ta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezi El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetiyle yüksek mahkeme arasında kriz yaşanıyor. İsrail hükümeti ülke tarihinde ilk kez bir yüksek mahkeme kararını reddetti. Karar İsrail içinde tartışmalara yol açtı. Haberleri dinlediniz.

Jungle.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Bal Vranitsky'nin orkestra için Der Schreiner adlı uvertürünü dinlediniz. Marek Štilec yönetimindeki Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Karl Stamitz'in si bemol majör 2 klarnet için konçertosundan bölümler dinlediniz. Kalman Berkeş yönetimindeki Nikolaus Esterhazy Orkestrası seslendirdi. Solistler Kalman Berkeş ve Tomoko Takashima'ydı.

Johann Christian Bach'ın Opus 9 3 numaralı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Hans-Peter Gümür yönetimindeki Budapeşte Kamerata seslendirdi.

Giovanni Paisiello'nun 5 numaralı re majör piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Luigi Piovano yönetimindeki Campagna Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Francesco Nicolosi'ydi.

Joachim Nicolas Eggert'in Svante Sture adlı sahne müziğinden bölümler dinlediniz. Gerard Korsten yönetimindeki Yevle Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Piano Forte.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte ile selamlıyoruz sizleri. TRT Radyo 3'ten yayınlanmakta olan programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Ve dünyaca ünlü bestecilerin klasik müzik repertuarına armağan ettikleri eserlerden seçerek oluşturduğumuz bir repertuarı sunacağız bugün de stüdyomuzdan radyolarınıza. Programımızın bu bölümündeki besteci başrollerse Granados ve Brahms isimlerini taşıyor. Değerli dinleyenlerimiz, spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy'la Piyanoforte başlıyor. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın perdelerini şimdi sizlere sunacağımız versiyonunda piyanonun violonsele eşlik ettiği, orijinali piyano için yazılmış dünyaca ünlü bir eserin notalarında açıyoruz. Perdenin ardında 1867-1916 yılları arasında yaşayan İspanyol klasik müzik bestecisi ve konser piyanisti Granados var. Ve sahnede violonsel sanatçısı Misha Maiski, piyanist Lili Maiski, Granados'un İspanyol dansı Opus 37 numara 2 künyeli eserini Gregor Piatigorsky'nin aranje ettiği versiyonuyla yorumluyorlar.

Az önce Granados'un İspanyol dansı Opus 37 numara 2 künyeli eserini Misha Maiski ve Lili Maiski yorumundan dinlediniz. Sanatçıların eseri Gregor Piatigorsky'nin aranje ettiği versiyonuyla yorumladıkları kayıtlarından ulaştırdık radyolarınıza. Program repertuarımızın ikinci sırasında yer alan müzik dinletisi Granados'un Danzas Españolas künyeli, İspanyol danslarından numara 2 Orientale, numara 3 Fandango, numara 4 Vianesca ve numara 5 Andaluza. Douglas Riva yorumluyor.

Değerli dinleyenlerimiz, az önce Granados'un Danzas Espanyolas künyeli İspanyol danslarından numara 2, 3, 4 ve 5'i Douglas Riva yorumundan dinlediniz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizlere sunacağımız son müzik dinletisi olarak radyolarınıza Brahms müziğinin dünyaca ünlü melodileriyle Macar danslarından seçtiklerimizi ulaştıracağız. Ve radyolarınıza ulaştırmanın öncesinde yazılı müzikolojik kaynakların geçmişten günümüze gelen sayfalarında Macar danslarıyla ilgili anlatılara da değinelim istiyoruz. Brahms Macar danslarını yayınlatacağı zaman yayıncısı Simrock'a bir mektup yazar ve mektubunda bu dansların kendi bestesi olmadığını, bu nedenle de bu esere opus numarası da vermediğini, kendi adının eserin bestecisi olarak değil, düzenleyeni olarak yazılmasını uygun bulduğunu belirtir. Değerli dinleyicilerimiz, klasik müzik literatüründe ve Brahms'ın yaşam öyküsünde bu denli önemli rol oynayan Macar halk müziği kültüründen izler taşıyan Macar Dansları başlıklı eserinin 4 el piyano versiyonuyla Macar Dansları numara 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ve 21'i piyanistler Hector Moreno ve Norberto Capelli yorumundan sunuyoruz şimdi sizlere.

Sizlere az önce Brahms Macar Dansları 4 el piyano için numara 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ve 21'i piyanistler Hector Moreno ve Norberto Capelli yorumundan sunduk. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımızın ardından sizlerle bir arada olduğumuz yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Ve şimdi bizler Pianoforte program ekibi olarak radyolarınıza ulaştırdığımız dünyaca ünlü sanatçıların değerli yorumlarının ardından bugün de sizlere veda ediyoruz. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle. Pianoforte.

0: Allegro.
1: İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Hepinize güzel bir günden merhaba. Bugün beraberliğimize Kanadalı klasik gitarist Jeffrey McFadden'ın seslendireceği gitar ezgileriyle başlıyoruz. Fernando Sor ve Napoleon Coste gibi romantik dönem bestecilerinin eser kayıtlarıyla tanınıyor. Kuzey ve Güney Amerika'da ve Avrupa'da vermiş olduğu sayısız resitallerle döneminin en beğenilen gitar sanatçıları arasında yer alıyor. Bugüne dek 10 kaydı bulunan sanatçı, dünyanın en iyi 20 üniversitesinden biri olan Toronto Üniversitesi'nde gitar çalışmaları başkanı. Kraliyet Müzik Konservatuarı tarafından farklılık öğretmeni olarak da tanınıyor aynı zamanda. Sobel Beach Gitar Festivali'nin kurucusu ve sanat yönetmeni. Gitaristten önce Johann Strauss'un Opus 7, 1 ve 5 numaralı valslerini gitar düzenlemeleriyle dinliyoruz.

Johann Strauss'un Opus 7, 1 ve 5 numaralı popüler valsleri gitar için yapılmış olan düzenlemeleriyle Geoffrey McFadden'dan dinledik. Şimdi de Gaetano Donizetti'nin La Marmorlu Lucia operasından tanınmış temaların gitar düzenlemelerini dinleyeceğiz. Donizetti'nin en önemli eserlerinden biri olan opera, İtalyan bel canto geleneğinin zirvelerinden biri olarak kabul edilir. Yalnızca opera sahnesinde değil, farklı çalgılar ve konser repertuarı içinde pek çok düzenleme yapılmış. Flüt, piyano ve keman için yapılan düzenlemelerin yanında klasik gitaristler özellikle ünlü aryaları ve düetleri solo gitar ya da iki gitar için düzenlemelerini yapmışlar. Şimdi bu temalarda Geoffrey McFadden'ın tonlarına kulak veriyoruz.

Gaetano Donizetti'nin La Marmorlu Luce operasının tanınmış temaları üzerine Napoleon Coste'nin yapmış olduğu gitar düzenlemelerini dinledik. Jeffrey McFadden seslendirdi. Sevgili dinleyenler, şimdi de İtalyan romantik döneme doğru sanıyoruz. Opera bestecisi Vincenzo Bellini'nin şarkılar albümünden iki lead'ini dinleyeceğiz. Kendisine büyük ün kazandıracak Korsan, Yabancı, Norma, Zaire ve Puritanlar gibi operaların bestecisi gençlik döneminde Rossini'nin etkisi altında kalmış. Wagner ve Verdi gibi büyük opera bestecilerini de kendisine hayran bırakmış. İtalyan operasının en güzel örneklerini sade ve yalın bir anlatımla yazan Bellini'nin 11 operasının dışında yazmış olduğu pek çok şarkı ve ariyette de bulunur. Şimdi bunlardan ikisine

Vincenzo Bellini'nin La Licordanza, Anı Lead'ini dinledik. Şarkılar albümünden sunacağımız şimdiki lirik ve nostaljik eserse Çocukluk Rüyası.

Vincenzo Bellini'nin Şarkılar albümünden son kez Çocukluk Rüyası'nı dinledik. Tenor Deniz Sonail ve piyanist Ingrid Sorgener seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimiz Antonin Dvorak'ın eserlerinden seçkilerin keman ve piyano için yapılmış olan düzenlemeleriyle devam ediyor. Antonin Dvorak'ın Slav danslarını yazmasında Brahms'ın etken olduğu bilinir. Brahms'ın yayıncısı Shimrock, Dvorak'a Brahms'ın Slav danslarının ne denli gözde olduklarından söz ederek aynı şeyi Dvorak'ın da Slav ezgileri için yapabileceğini anlatır. Bunun üzerine harekete geçen besteci 8 Bohemia ezgisini alarak 4 el piyano için düzenler ve Slav dansları başlığını koyar. Eserin Dvorak'ın adını dünyaya duyurması sonucu besteci bu dansları orkestra içinde düzenler. Fritz Kreisler'in düzenlemesiyle kemancı Quyen Zhou ve piyanist Edmund Battersby'dan ilk olarak Opus 72 10 numaralı mi minör ve hemen ardından da 16 numaralı sol majör Slav danslarını dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 72, 10 numaralı mi minör ve hemen ardından da 16 numaralı sol majör Slav danslarını dinledik. Fritz Kreisler'in keman ve piyano için yapmış olduğu düzenlemesiyle Guyan Zhou ve Edmund Butterspy seslendirdi. Bestecinin en güzel melodilerinden biri olan Songs My Mother Taught Me, annemin bana öğrettiği şarkıyla devam ediyor beraberliğimiz.

Sevgili dinleyenler, Antonin Dvorak'ın Polonya kökenli keman ve piyano için bestelemiş olduğu canlı dans parçası Mazurek dinleyeceğimiz şimdiki eser.

Antonin Dvorak'ın Opus 49 Mi Minör dans parçası Mazurek'i dinledik. Kemancı Kuyan Zou ve piyanist Edmund Butterspy seslendirdi. Bestecinin çıkan melodileriyle süslediğimiz programımızı Macaristan Gypsy Band'den dinleyeceğimiz Hungarian Songs'la sonlandırıyoruz.

Değerli dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Harun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Güzel bir hafta sizlerle olsun.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslantürk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Benjamin Britten ve onun unutulmaz eseri Savaş Requiem'ini konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bugün bizlerle olan bu bestecinin aynı zamanda kendi yönettiği eseri dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bu albüm gerçekten çok önemli. Bir bestecinin kendi eserini yönetmesi çok değerli
1: evet,
0: bir durum.
1: Evet.
0: İçindeki eserin içindeki dinamikleri yazarken düşünmesi ve sonrasında da orkestraya aktarması söz konusu. Peki bu bestecinin dünyası ile ilgili, bu yüzyılda yaşadıkları ile ilgili bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, bugün aslında dinleyicilerimiz sadece bir bestecinin dünyasına değil, bir yüzyılın bir anlamda vicdanına doğru bir yolculuğa çıkacak.
0: Evet.
1: Şimdi klasik müzik tarihinin kimi eserleri vardır? Bunlar güzellikleriyle hatırlanırlar, kimileri teknik ustalıklarıyla, ama kimileri de insanlığın ortak hafızasında açılmış bir yer.

yaranın sesi haline gelirler. Bugün ve haftaya konu edeceğimiz bu eser insanlığın ortak bir yarasının sesi haline gelmiş bir eser. Benjamin Britten'ın War Requiem'i, Savaş Ağıtı. Evet, bu bir ağıt, bu bir dua, bu bir itiraz. Belki de Ersin hepsinden önce bu bir hatırlatma. Çünkü insanlık unuttuğu şeyleri tekrar etmeye meyilli ve savaşlar da galiba bunun en acı örnekleri. Bugün programımızda War Requiem'in ortaya çıkış hikayesini, Britten'ın dünyasını ve bu olağanüstü yapıtın doğduğu tarihsel koşulları konuşacağız ve tabii ki müziğin kendisini de konuşacağız.

0: Meydanlar mı? İnsanlar mı? Yoksa bunların hepsinden biraz daha fazlası mı? Çünkü şehirler yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir. Onlar aynı zamanda bir toplumun hafızasıdır. Ve hafıza yıkıldığında geriye yalnızca enkaz kalmaz. Sessizlik de kalır.
1: Evet, tarih 14 Kasım 1940'ı gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürmekte. Ki Avrupa'nın üzerinde kara bir gölge gibi dolaşan bu savaş, o gece Alman Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'nin orta kesimlerinde Coventry kentini hedef almış ve saatler boyunca süren bombardıman sonucunda şehir büyük ölçüde harabeye dönüyor. Binlerce bina yok oluyor. Yüzlerce insan yaşamını yitiriyor. Çünkü bu bir savaş. Ancak o gece yıkılan yapılardan biri sembolik anlamı bakımından diğerlerinden oldukça ayrılıyor. Bu bir katedral. Bu şehrin katedrali.
0: Coventry Katedrali.
1: Evet. Yüzyıldan beri ayakta duran bu yapı bombardımanın ardından alevler içinde çökmeye başlıyor. Ertesi gün sabaha yalnızca yanmış duvar ve göğe doğru uzanan taş mermerler kalmış. Fakat burada ilginç bir şey oluyor. Savaş sona erdiğinde İngilizler katedrali eski haline getirmek istemiyorlar. Yıkıntıları olduğu gibi bırakıyorlar. Yani katedrali hemen yanına inşa ederler düşüncesi var. Sanki geçmiş ile gelecek yan yana yaşasın istermişçesine.
0: Evet.
1: Çünkü bazı yaralar kapatılmak için değil, hatırlanmak için vardır. Bugün Coventry'yi ziyaret edenler aynı anda iki yapıyla karşılaşıyorlar. Bu aslında bir açıkçası psikolojik bir şok.
0: Tabii.
1: Birisi savaşın bıraktığı izler, diğeri ise yeniden inşa etme iradesi, savaş requiemi. İşte bu iki yapı arasında boşlukta doğmuş bu eser.
0: Evet Ersin, aslında bu hikayenin merkezinde yalnızca bir şehir yok. Yani yalnızca Coventry yok. Bir insan da var. Tabii ki bestecimiz Benjamin Britten. Britten 20. yüzyıl İngiliz müziğinin en önemli isimlerinden biri. 1913'te dünyaya geliyor. Yani tam da 1. Dünya Savaşı'nın eşiğinde. Savaş 1914'te başlıyor malum. Çocukluğu savaşın gölgesinde geçiyor. Gençliği ise ekonomik krizlerin ve toplumsal çalkantıların arasında şekilleniyor. Britten yetişkinlik yıllarında ise insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Belki de bu nedenle Britten'ın müziğinde insan sesi her zaman çok özel bir yere sahip. Çünkü onun için müzik yalnızca estetik bir mesele değil, insana dair bir mesele. Yani acıya dair, merhamete dair, tabii ki vicdana dair. Britten savaş yıllarında İngiltere'de çok büyük tartışmalara neden olan bir karar alıyor ve askerlik yapmayı reddediyor. Fakat o yıllarda böyle bir karar oldukça cesur bir tavır. Çünkü toplum topyekün savaş halinde ve savaş zamanlarında farklı düşünmek çoğu zaman çok kolay bir iş değil. Ve Britten'ın itirazı belirli bir ülkeye değil, belirli bir millete de değil. Onun itirazı savaşın kendisine. Belki de War Requiem'in, Savaş Requiem'inin bütün ruhu burada yatıyor. Bu eser bir tarafın zaferini anlatmıyor, bir tarafın kahramanlığını da, insan kaybını anlatıyor.
1: O zaman bu esere gel bir kulak verelim ve TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Requiemi eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirecekler ve bu eseri bestecinin kendisi Benjamin Britten yönetecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten Savaş Rekayemi eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerde Savaş Rekayemi başlığında iki kelime, Requiem ve Savaş. Bu iki kelimenin bir araya gelmesi. Aslında daha öncesinde bizlere nelerden bahsettin? İnsanlığın yüzleştiği. Ve bunu yüzleşen bir kişinin, bu savaşla yüzleşen ve savaşta büyüyen bir çocuğun sonrasında bestecilikle beraber bu anılarını, kendi yaşadıklarını aktarması. Peki, evet, neler bahsedelim? Müzik tarihindeki bir gelenek mesela.
1: Evet, Requiem geleneği daha önce de programımızda farklı Requiem'leri
0: defalarca
1: işlemiştik. Requiem müzik tarihinde çok eski bir geleneği temsil ediyor Ersin. Latince bir sözcük. Yani en kaba haliyle huzur içinde dinlenmek anlamına geliyor. Ve yüzyıllar boyunca besteciler ölen insanlar için bir takım ayin müzikleri yazmışlar. İşte Mozart gibi, Verdi gibi, Faure gibi. Her biri bir ölüm karşısında insanın verdiği cevabı bir anlamda notalara dönüştürmüş. Ama burada Britten farklı bir şey yapıyor. O ölümün kendisini değil de ölümün nedenini de eserin merkezine yerleştiriyor. Çünkü savaşta ölenler yalnızca bir kader kurbanı olarak adlandırılamaz. İnsanlar kararlarının kurbanlarıdır ve işte bu War Requiem'i diğer requiemlerden ayıran en önemli nokta da bu. Bu eser yalnızca ölüler için söylenmiş litürjik bir yapı, sadece bir dua değil, yaşayanlara yöneltilmiş bir soru.
0: Evet, ve şimdi hikayenin üçüncü bir ismi var aslında. Bu eserin sözleri.
1: Evet.
0: Aslında bir şiirden geliyor bu iş. Wilfred Owen adında bir asker, bir şair. Şairlik öyle askerlikle bağdaşan ya da dururken oluşan bir durum değil. İnsanın hislerini dışarıya kelimelerle çok güzel anlatım biçimi. Aslında metin yazmaktan ya da bir roman hikaye yazmaktan
1: çok farklı.
0: Çok çok farklılık içeren, zorluk açısından da çok üst seviyede olan bir durum. Bu aslında bu hikayeye bir tanık. 1893 yılında doğan bir kişilik. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda görev yapıyor. Hı hı. Wilfred Owen. Cepheyi görüyor, siperleri görüyor, ölümü çok yakından yaşıyor. Ve bütün bunları şiire dönüştürüyor. Ancak Owen'ın şiirleri alışılmış savaş şiirlerine benzememekte. Onlarda zafer coşkusu yok. Romantik kahramanlık alıntıları yok. Bayrakların gölgesinde yükselen nutuklar da yok. Onun şiirinde yorgun insanlar var. Çamura bulanmış üniformalar. Korku, sessizlik, anlamsızlık var. Yani savaşı, yani yokluğu, hiçliği, dertleri anlatıyor. 1918 yılında savaşın bitmesine yalnızca bir hafta kala hayatını kaybediyor Owen. Ailesi oğullarının ölüm haberini ateşkes çanlarının çaldığı günlerde alıyor. Ne büyük trajedi ki savaş bitmiş ama onun için bitmemiş.
1: Evet Ersin, hazin bir hikaye.
0: Evet.
1: Britten War Requiem'i yazarken Owen'ın şiirlerini eserin içine yerleştiriyor. Bu bir anlamda çok sıra dışı bir karar. Çünkü bir tarafta yüzyıllardır kullanılan Latince ayin metinleri duruyor.
0: Hı hı.
1: Diğer tarafta ise çok modern bir savaş şairinin sesi. Ve bir

0: insan deneyimi. Yani böylece eser boyunca iki farklı dünya aslında sanki konuşmaya başlıyor. Biri göğe bakıyor, diğeri toprağa bakıyor.
1: Evet.
0: Biri sonsuzluğu soruyor, diğeri insanın insana ne yaptığını, neler yapabileceğini. Ve galiba Bohr Requiem'i benzersiz kılan şeylerden biri de bu. Eser sadece dini bir eser değil, yalnızca tarihi bir eser de değil. Aynı zamanda felsefi bir açılımı var. Çünkü insanın kendi doğasıyla hesaplaşmasını biz bu eserde görüyoruz. Ersin'cim, program boyunca Bohr Requiem'in tarihsel arka planından, işte Coventry'nin yıkılışından, Britain'ın savaş karşıtı duruşundan ve Wilfred Owen'ın şiirlerinden söz ettik. Şimdi biraz da müziğin kendisine yaklaşalım istiyorum. Çünkü Bohr Requiem'i büyük yapan şey yalnızca anlattıkları değil, nasıl anlattı.
1: Evet. Britten burada senfoni, bir opera ya da geleneksel anlamda bir requiem yazmakta. Bunların hepsinden biraz var. Ancak aynı zamanda da hiçbiri değil. Çünkü çağdaşlaşmış bir eser. Şimdi az evvel saydığım nitelikler, senfoni, opera, bunlar bir requiem'in içinde var olan olmazsa olmazlar. Yani yazı formları, form biçimleri. Fakat burada çağdaşlaşma dediğimiz müziğin kendi içindeki hareketiyle, çevresel etkilerle kendisini yenilemesi, güncele ayak uydurması. Burada isteyen besteciler çağdaş eser yazar, isteyen ne yazmaz. Bunda özgürlük var. Ancak savaş requiemi ve kendi içindeki sembollerle örülmüş bir yapısı aslında dev bir ses mimarisini bizim karşımıza çıkarıyor.
0: Evet.
1: Bu sebeple de çağdaşlaşması gayet normal. Çünkü siz bunun içine savaşı anlatıyorsunuz. Bu yapının en dikkat çekici özelliği ise üç farklı müzikal yapının aynı eser içinde bir araya gelmesi. Şimdi bu üç müzikal yapıya hemen bir örnek verip TRT Radyo işte Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Requiem eserini dinleyelim. Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirecekler.

0: De dinledik.
1: Ersin, kaldığımız yerden devam edersek,
0: evet,
1: eserin müzikal yorumunu yapıyordun. Hı hı. Ve üç farklı yapıdan bahsettin.
0: Evet, şimdi şöyle bir durum var. Bu eserdeki en önemli özelliklerden biri de senfoni orkestrası ve karma koro. Yani tamam, karşımızda bir eşlik olacak, karşımızda bir koro olacak. Fakat bunun içinde çocuk sesleri, bunun içinde hayatın gerçekleri var. Burada eserin en önemli, en görkemli yeri, Latince Requiem metinleri burada ortaya çıkıyor. Sanki insanın ortak hafızasını oluşturmakta. Yüzyıllardır süren dualar, yüzyıllardır tekrarlanan yakarışlar. Yüzyıllardır aynı sorular aynı şekilde soruluyor. Ölüm nedir? Acı nedir? İnsan hayatının anlamı nedir? Bu bir sorgulama. Britten bu bölümlerde büyük bir ses kütlesi, yani insanın sesi, yani koronun sesi, koronun sesi dışında çocukların kullanıldığı ve enstrümanların bununla harmanlanıp çok yoğun bir şekilde vuruş yaptığı noktalar var. Ancak ilginç olan bir şey de söz konusu. Bu büyüklük hiçbir zaman rahatlatıcı değil. Çünkü bu müzikteki ihtişam zaferin değil, insanlığın kırılganlığının bir ihtişamı. İkinci müzikal dünya ise oda orkestrası formu.
1: Evet.
0: Burada oda orkestrası formu demişken bu aslında bir müzikal anlatım şekli. Oda orkestrası var olan bir melodi üzerine kurulan temaların devamlı olarak yinelenerek yükselmesiyle oluşan bir yazı formu. Fakat burada Savaş Requiem'inde en belirgin yaratıcı taraf da oda orkestrası formunu kullanması. Yani bir duyduğunuz bir melodiyi, bir frazı, bir partiyi birçok defa aralıklarla duyacaksınız. Wilfred Owen'ın şiirleri ise tenor ve bariton solistler tarafından seslendirilip arkalarında dev bir orkestra değil, daha küçük bir topluluk. İşte burada bir anda oda orkestrası formuna dönmek. Bu orkestralar içinde bazen uygulanan bir durumdur. Besteciler tarafından da tercih edilen ya da besteciden izni alınamayacak durumda olabiliyor ki örneğin 150 yıl geçmiş, 100 yıl geçmiş. Fakat orkestra şefleri bunu değerlendirip koronun müziği daha çok ön plana çıkartması için bazen orkestra içinde rahle düşürdüğü olabiliyor. Oda müziği formu gibi düşünelim. Neden? Çünkü Britten burada büyük bir tarihi anlatım sırasında bireysel insan deneyimini anlatmakta. İşte az evvel bahsettiğim gibi. Yani insan sesinin formunu daha öne çıkartmak için, bu arada tabii bunları nasıl söyleyeyim, aslında bu müzikal yapıda birazcık sahne içindeki müzisyenlerin, bizlerin uyguladığı birazcık çalışma şekli diyeyim. Bazı salonlarda da müzik çok yüksek hale gelir. Bu sebeple de az seyirciye yüksek volümlü sesi vermektense bu tarz bir küçültmeyi sağlarız. Burada tabii bu düşünülmeyip bir anlamda planlı olarak yapılmış bir iş. Böylece milyonların sesinin ortak noktada var olması, yani tek bir insanın korkusu, bir tek insanın yalnızlığı ve bu nedenle oda orkestrasının yakınlığı. Daha kişisel, daha insani ve büyük savaş alıntısının içinde bir bireyin kendisini hissetmesi ve hikayesini dinlendirmesi diye düşünülebilir.
1: Evet.
0: Şimdi burada bu eseri üç ana noktadan değerlendirdik. Tabii bizleri bekleyen çocuk seslerinin atmosferde bizlere sunduğu, özellikle çığlık formunda ya da ninni formunda, biraz daha eserde çocukların dünyası farklı anlatılırken büyüklerin dünyası farklı anlatılıp bunun savaşla birleşmesi söz konusu. Şimdi müzikal dünyada çocuk korosu kullanmak açıkçası çok zor bir iş. Hem çalıştırma açısından hem de bu işin formunu yazma açısından. Çünkü çocuk sesleri erişimini daha tamamlamamış seslerden oluştuğu için belli tonalitelerde gitmeniz gerekiyor. Bu tonalitelerde yazdığınız eserin bütününün içinde kendisini çok fazla kaybetmemeli. Yani çocuklar da çok ön planda ya da orkestra ya da koroda çok ön planda olup birbiriyle dengesizleşmemeli. Burada Savaş Rekuyemi'ni ilk dinleyenlerin çoğu çocuk seslerinin duyduklarını farklı bir atmosferden bahsederler ki bu da bu atmosferin aslında çoğu zaman uzaktan gelir gibi. Bir çığlıklarla geldiğini düşünelim. Yani biraz uzaktan bize sesleniyorlarmış gibi. İşte oradaki sesleniş aslında korku. Savaş korkusu. Çocukların hissettiği korku. Şimdi gel bunu müzikle ara verip dinleyelim. Ne dersin?
1: Lütfen.
0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten Savaş Rekuyemi eserini Londra Senfoni Orkestrası, korosu ve solistleri seslendirecekler.

TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten, Savaş Requiem eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri yine bestecinin kendi yönetiminde Benjamin Britten'ın yönetiminde

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Rekayımı eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri yeni bestecinin kendi yönetiminde seslendirdiler. Ve böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Klasik Dünya.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşme öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazözle müdahale edildi. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan'ın 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail iki Filistinli'yi katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Oscar Wilde, William Blake, William Shakespeare, Emily Dickinson, Robert Frost, Pablo Neruda, Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke. Geçen hafta edebiyat tarihine yön vermiş bu isimler hakkında şarkılar çaldık. Bugün sözün ustalarına ayırdığımız ikinci bölümdeyiz. Farklı coğrafyalardan, farklı dönemlerden, şairler ve yazarlar hakkında yazılmış şarkılar dinleyeceğiz. Başlangıcı 20. yüzyılın ortasından Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Tüketim toplumuna, materyalizme, geleneksel değerlere baş kaldıran edebi ve kültürel bir harekete, Beat kuşağına dair bir şarkı dinliyoruz.

Doğaçlama, ruhsal arayışlar, özgürlük ve yolculuk tutkusu. İşte beat akımının temelini oluşturan kavramlar. Dinlediğimiz King Crimson şarkısı Neil and Jake and Me, bu akımın önemli yazarları Jack Kerouac ve Neil Cassidy'ye göndermeler içeriyordu. Şarkı tamamen beat kuşağından söz eden ve adı da beat olan albümün açılışında yer alıyordu. Beat kuşağı 1960'lı yılların rock müziğini ve sonraki yıllarda sanatın birçok alanını etkiledi. Yakın örneklerden biri Morrissey'in şimdi dinleyeceğimiz şarkısı. Bu kez Neil Cassidy'ye bir diğer temsilci Allen Ginsberg ekleniyor. Hatta Ginsberg'in Howl, Uluma şiirinden de söz ediliyor. Moz'un sözcükleri ve imgeleriyle beat kuşağının şiir geleneğine 4 dakikalık bir yolculuk. Neil Cassidy drops dead.

Biraz daha geriye, 20. yüzyılın ilk yarısına gidelim şimdi ve İspanyol şair Federico García Lorca'yı The Pogues'un müziğiyle analım. Ignacio kumda can çekişiyordu. Ölen bir elde tek bir kırmızı gül sıkıca tutulmuştu. Kadınlar kahramanlarının ölümünü görünce ağladılar ve büyük siyah kuşlar gökyüzünde toplandı. Adı geçen Ignacio Sánchez Mejías, Lorca'nın İspanya İç Savaşı'nda öldürülen yakın arkadaşı. Şair dostunun ardından bir ağıt kaleme alır ve dizelerinde gittikçe yaklaşan kendi sonunu da haber verir. Lorca'nın 9 günlük duası işte bu ağıta atıfta bulunarak başlıyor, şairin öldürülüşüyle ve ardından gelen söylentilerle de devam ediyor. The Pogues'un 1990 tarihli kaydını dinliyoruz. Lorca's Novena.

Edebiyatın ilham veren isimleri arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Mark Knopfler'ın nostaljiye kapılmadan geçmişe baktığı albümü Tracker'dan iki şarkı dinleyeceğiz şimdi. Şarkıların ilki yazar Beryl Bainbridge hakkında. Knopfler'a göre Bainbridge, Liverpool'dan gelen işçi sınıfından bir kadın olduğu, üniversiteye gitmediği, yayıncısı da edebiyattan pek anlamadığı için 5 kez aday gösterilmesine rağmen hayattayken Booker ödülünü alamamış. Beryl, yazarın hikayesinin bu yönü hakkında.

Aynı albümden dinleyeceğimiz ikinci şarkı, kıymeti geç anlaşılan bir şairi, Basil Bunting'i anlatıyor. Mark Knopfler, Bunting'le çok erken yaşlarda bir gazetede staj yaptığı dönemde tanışmış. Onu oldukça huysuz, epey yaşlı ve diğer çalışanlardan çok farklıydı diye tanımlıyor. Müzisyen yıllar içinde şairin eserlerini okumuş ve yaş aldıkça dünyaya okudukları doğrultusunda baktığını fark etmiş. Bu anlamda şarkı ikimiz hakkında diyor Mark Knopfler. Kanadalı şarkıcı Ruth Moody eşliğinde dinliyoruz. Basil.

0: Masal zamanı. Küçük deniz kızı, çirkin ördek yavrusu, parmak kız, karlar kraliçesi, kurşun asker, prenses ve bezelye. Saymakla bitmeyecek bu masallar Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'e ait ve onun adına yazılmış bir şarkı da var listede. Andersen'in masal anlatan ayakkabı tamircisi olarak tasvir edildiği bir müzikal film var. 1952 yapımı bu filmin başrol oyuncusu Danny Kaye. En ünlü şarkısı da şimdi onun sesinden dinleyeceğimiz I'm Hans Christian Andersen.
1: I'm Hans Christian Andersen, I've many a tale to tell. And though I'm a cobbler, I'd say I tell them rather well. I'll mend your shoes and I'll fix your boots when I have a moment free. When I'm not otherwise occupied.

0: 20. yüzyılın en seçkin oyun yazarlarından biri kuşkusuz Thomas Lanier Williams ya da hepimizin bildiği adıyla Tennessee Williams. Arzu Tramvayı, Sırça Kümes, Kızgın Dam'daki Kedi gibi eserleriyle büyük saygınlık kazanan Williams, Fransız müzisyen Michel Berger'in bir şarkısına konu oldu. 1985'te Johnny Hallyday'in sesiyle çok sevilen bu şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Sizlere, zayıf ve harika adamlara, oyundan çekilmek için böyle bir zarafet gösterenlere, omzunuza konan bir el gerekiyor sizi hayata doğru itmek için. O nazik ve hafif el. Hepimizin içinde tenes eden bir şeyler var. Michel Berger ve Franz Gall Holiday'e eşlik ediyor. Quelque chose de Tennessee.
1: À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère.

Fransızca şarkı daha. Bu kez Fransız bir şair hakkında ve İsveçli bir müzisyen tarafından seslendirilmiş. Ülkemizde de iyi tanınan J.J. Johansson, çok sevdiği Arthur Rimbaud için bir kayıt yapmış ve bu kayda geçen yıl çıkan Backstage albümünde yer vermiş. İçinde melankoli, yağmur, aşk ve şiir saklı şarkı adını da ilham kaynağından almış. Rimbaud.

Kısa hayatının sonlarında Etiyopya'da köle ve silah tacirliği yaparak tarihin yanlış tarafında yer alan sanatçılardan oldu Arthur Rimbaud. 2 asır daha geride İngiltere'de yaşamış başka bir şairin kapısını çalalım. John Donne. John Donne, metafizik şiirin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

En çok hiç sorma çanların kimin için çaldığını, senin için çalıyor sözüyle biliniyor. İrlandalı müzisyen Van Morrison'ın Dan'dan, onunla birlikte Walt Whitman, Ömer Hayyam, Halil Cibran, William Butler Yeats gibi söz ustalarından bahsettiği bir şarkısı var. 1983 tarihli bu kaydı dinliyoruz. Rave on John Dan.

İki haftalık şairler ve yazarlar maratonumuza Manic Street Preachers'la onların Kathleen ve Dylan Thomas'ın aşkını anlattıkları şarkıyla başlamıştık. Kapanışı da Manics'le Siber Spaghetti Western olarak tarif edilen enstrümantal bir parçayla yapıyoruz. Şarkının adı Rus şair, oyun yazarı, aktör Vladimir Mayakovski'den geliyor. Mayakovski, License This Song albümünün kapanışında yer alıyor.

0: Müzik ve edebiyat hep iç içe. Şarkı sözleri çoğu zaman birer şiir. Hayat hissedebilen için müzikal ve şiirsel. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Bunu kanıtlayan şairlerin ve yazarların isimlerine yazılmış şarkılar dinlettik size. Haftaya yeni bir listeyle başka sözler ve seslerle buluşacağız. O zamana kadar hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Radyo 3. Duyguların müziği.

Müziği isimli programında yine birlikteyiz. Bugün sizlere klasik gitarın en önemli isimlerinden biri olan İspanyol gitarist ve besteci Francisco Tárrega'nın eserlerinden seçkiler sunmaya devam edeceğim. İspanyol besteci ve virtüöz gitarist Francisco Tárrega, 21 Kasım 1852'de Villarreal Castellón'da dünyaya geldi. 15 Aralık 1909'da Barcelona'da sonsuzluğa uğurlandı. Klasik gitarın babası olarak anılan Tárrega, yalnızca yaşadığı dönemin değil, tüm zamanların en etkili gitarist ve bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda yeni İspanyol gitar ekolü denen ekolün de kurucusudur. Madrid Kraliyet Konservatuarı'nda solfej, piyano ve armoni eğitimi aldı. Konservatuardaki hocaları onun gitara olan olağanüstü yeteneğini fark ederek bu alana yoğunlaşmasını teşvik ettiler. Francisco Tárrega'nın yaşamı sanatına duyduğu tutku ve gitara adanmışlığıyla şekillenmiştir. Çocuk yaşlarda görme yetisini kısmen kaybetmesine rağmen müziğe olan bağlılığından hiç vazgeçmemiş, Avrupa'nın birçok kentinde konserler vererek gitar sanatının saygınlığını artırmıştır. Günümüzde hala dünyanın dört bir yanında seslendirilen eserleriyle klasik gitar repertuarının temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tárrega gitar repertuarına kazandırdığı yaklaşık 78 özgün bestesinin yanı sıra Chopin, Schumann, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Schubert ve Albéniz gibi büyük bestecilerin eserlerini de klasik gitara başarıyla uyarlamıştır. Programımızda İspanyol romantizminin zarif temsilcilerinden Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlediği eserleri gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Sırasıyla Beethoven Opus 92 7 numaralı senfoniden 2. bölüm Allegretto, Joseph Haydn 33 numaralı piyano sonatından 3. bölüm Tempo di Menuetto, Joseph Haydn 87 numaralı triosundan 3. bölüm Menuet, Joseph Haydn 27 numaralı minüesini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi sırada George Frederick Henry'nin koral ve menüesini, George Bizet'in Opus 23 19 numaralı Melodram La Rezien Adagio'sunu, Richard Wagner'in Opus 70 Tannhäuser Marşı'nı, Arrigo Boito'dan Manifesto Fele, Giacomo Meyerbeer'in La Africanis'ını, Felix Mendelssohn Bartholdi'den Opus 10 ve Opus 19 Venedik Gondolları şarkılarını gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi Adolf Hensel'in Suspiro de Amor'u, Giovanni Bozzoni'nin Si bemol majör yaylılar kuartetinden Menuet'i, Rafael Correa Gomez'in El Raton Tangosu, Eduardo Di Capua'nın O Sole Mio'su, Cugnito Valverdi'nin Polkası, Carlos Garcia Tolosa'nın Tangosu, Sebastian de Iradier'in La Paloma Habanera'sı, Isaac Albéniz'in Opus 47, Suite Espanyolası'ndan 5 numaralı Sevilyanası'nı gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinleyeceğiz.

0: İspanyol besteci Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlediği eserleri gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bugün son olarak benim 1996 yılında İsviçre'de kaydettiğim ve Sony Classical tarafından Altın CD ödülüne layık görülen Carmen Fantasy albümümden Gabriel Fauré'nin Cecilia'nını gitarist Craig Ogden eşliğinde benim yorumumla dinleyeceğiz.

0: Sony Classical tarafından Altın CD ödülüne layık görülen Carmen Fantasy albümümden Gabriel Fauré'nin Cecil Yenin'i gitarist Craig Ogden eşliğinde benim yorumumla dinledik. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların müziği.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te müziğin yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda bir bilinç, bir sorumluluk ve hafıza alanı olarak ele alındığı

Kıvanç Tepe, çağdaş müzik dilini gelenekle mesafeli ama bilinçli bir ilişki içinde kuran bestecilerden biri. Onun müziğinde alışıldık melodilerden çok düşünülmüş sesler var. Yapılar nettir, her zaman esnektir. Sessizlik müziğin dışında değil tam merkezindedir. Tepe'nin bestelerinde Batı çağdaş müziğinin teknik yaklaşımıyla bu coğrafyanın sezgisel duyma biçimi yan yana durur. Biri diğerini bastırmaz, birlikte var olur. Bazı müzisyenlerin yolculuğu erken başlar ama daha da önemlisi erken bir disiplinle. Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik serüveni 1986 yılında Askeri Mızıka Okulu'nda başlar. Bu başlangıç yalnızca bir müzik eğitimi değil, aynı zamanda düzen, sorumluluk ve kolektif müzik anlayışının temellerinin atıldığı bir süreçtir. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Askeri Bando Şefliği bölümüne giren Kıvanç Tepe, şeflik çalışmalarını doçent Sabahattin Kalender'le sürdürür. Ancak onun müzikal anlayışı yalnızca icra ile sınırlı kalmaz. 1995 yılında aynı kurumun kompozisyon ve orkestra şefliği bölümüne bir sınıf atlayarak kabul edilir. Ve Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Profesör Muammer Su'nun öğrencisi olur. Bu dönem Tepe'nin müzikal kimliğinde belirleyici bir eşiktir. Çünkü burada müzik yalnızca seslerin örgütlenmesi değil, toplumsal bilinçle, tarihsel sorumluluk ve anlatıyla kurulan bir yapı haline gelir. Şimdi Kıvanç Tepe'nin günümüz armonik tınılara eşsiz renkler katmasında paletiyle rengarenk bir yol çizen hocası Muammer Su'nun Kurtuluş film müziklerinden Başlangıç, Dönüşüm ve Bozkır'ın Sesi eserlerini dinleyeceksiniz.

Muammer Sun'un Kurtuluş film müziklerinden Başlangıç, Dönüşüm ve Bozkır'ın Sesi eserlerini dinlediniz. Kıvanç Tepe'nin müziğinde disiplinle anlatığı kurumsal yapıyla insani duyarlılık yan yana durur. Onun sanatsal yaklaşımında müzik yalnızca sahnede kalan bir ses değil, tarihle, toplumla ve hafızayla kurulan canlı bir bağdır. Ve belki de bu yüzden onun yönettiği ve bestelediği müzik yalnızca işitilmez, hatırlanır. 1990

8 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nın Atatürk'ün ölümünün 60. yılı anısına düzenlediği müzik eseri yarışmasında Atatürk'ün Yolunda adlı eseriyle birincilik ödülüne layık görülmesi bu anlayışın güçlü bir göstergesi. 2002 yılında Belçika Kraliyet Armoni Orkestrası şefi Norbert Nozzi tarafından gerçekleştirilen ustalık sınıfı çalışmasını başarıyla tamamlayan Kıvanç Tepe, uluslararası müzik diliyle kendi birikimini buluşturur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri orkestralar ve Türk Silahlı Kuvvetleri armoni mızıkası için çok sayıda Türk ve yabancı bestecinin eserini düzenler, aynı zamanda özgün besteler üretir. 2008 yılında bestelediği anlatıcı, solistler, koro ve orkestra için yazılmış Bu Vatan Bizim adlı yapıtıysa Kurtuluş Savaşı'nı ve aziz şehitlerimizi konu alır. Bu eser, milli ve anlamlı günlerde birçok orkestranın konser programlarında yer almış ve geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmuştur. 2010 yılı içinde TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun 40. sanat yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 40. yılda 40 Şef 40 Eser projesine şef olarak katkı sunar. 2014 yılından itibaren ise Kıvanç Tepe, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde orkestra şefi olarak sanat yaşamını sürdürmektedir.

Opera orkestrasıyla çok sayıda konser yöneten Tepe, aynı zamanda sahne müziği alanında da önemli çalışmalara imza atar. Leonard Bernstein'ın Batı Yakası hikayesi müzikali, Franz Lehár'ın Şendul opereti ve müziği Yalçın Turay'a ait olan Keşanlı Ali Destanı müzikli oyununun Samsun'daki premierlerini gerçekleştirir. Şimdi Kıvanç Tepe'nin Bu Vatan Bizim oratoryosunu, şefliğini yaptığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konser kaydı yorumuyla dinliyoruz.

kurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.

dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kızlak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve bir ipek halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Bu hasret

Kıvanç Tepe eseri Bu Vatan Bizim Oratoryosunu, kendisinin şefliğini yaptığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konser kaydı yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te sizlere ulaşan Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Bir sonraki yolculukta tarihle sesin yeniden buluştuğu bir başka durakta buluşmak dileğiyle. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bir sonraki yolculuğumuzda

0: Radyo 3. Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümü

Hautbois Konçertosu'nda çalgının lirik tınısı ön plandadır. Eser tek bir bölümden oluşur. Şimdi Jennifer Higdon'ın Hautbois Konçertosu'nu dinleyeceksiniz. Solist James Button'a Giancarlo Guerrero yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Jennifer Higdon'ın Oboa Konçertosunu dinlediniz. 1935 yılında doğan besteci Samuel Jones, aynı zamanda orkestra şefi ve eğitmendir. Orkestral eserler, koral eserler, opera ve oda müziği eserleri besteleyen Jones'un Tuba Konçertosu ilk defa 2006 senesinde seslendirilmiştir. Seattle Senfonisi Orkestrası'ndan gelen bir sipariş üzerine bestelenen konçerto 3 bölümden oluşur. Şimdi Samuel Jones'un Tuba Konçertosu'nu dinleyeceksiniz. Solist Christopher Olka'ya, Gerard Schwarz yönetimindeki Seattle Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Andante con motto, ikinci bölüm Andante mosso adagietto, üçüncü bölüm Largo allegro motto.

Sevgili dinleyenlerimiz, Samuel Johnson Tuba Konçertosunu dinlediniz. Kanadalı besteci Robert Farnan, yaşamının büyük kısmını İngiltere'de geçirmiştir. Farnan, klasik müzik eserlerinin yanı sıra film müzikleri ve radyo televizyon içinde müzikler yazmıştır. Bestecinin mızıka ve orkestra için Prelüt ve Dans adlı eseri, çalgıcılar tarafından teknik açıdan en zorlayıcı eserlerden biri olarak anılır. Eser, ilk seslendirilişini gerçekleştiren Tommy Riley'e ithaf edilmiştir. Şimdi Robert Farnan'ın mızıka ve orkestra için Prelüt ve Dans adlı eserini solist Tommy Riley ve Robert Farnan Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz.

0: Robert Farnan'ın Mızıka ve Orkestra için Prelüt ve Dans adlı eserini dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere obua, tuba ve mızıka için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği sizler için hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün bir bilgelik hikayesinden kısa bir kesit aktaracağım sizlere. Masal anlatıcısı Judith Marika Liberman'ın Masallarla Yola Çık isimli masal kitabı okurlarını içsel bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Kitabın arka kapağında yazdığı gibi ilham veren, hayatına güven ve hareket katan, dünyayla bağlantılarını sağlamlaştıran, 40 haftada tamamlayabileceğin bir farkındalık serüveni bu. Yolda sana masallar eşlik ediyor üstelik. Biz bugün kitabın üçüncü büyük başlığı olan Çölün giriş cümlelerinden alıntımızı yapıyoruz. Bölüm adımızsa Neşenin İzinde. Çölün ateşi nihai sınavdır. Göz bağını yakar ve o zaman gönül gözü açılır, mucize ortaya çıkar. Dünyamız icraata ve sonuçlara öylesine odaklıdır ki bize genellikle görev duygusuyla hareket etmemiz, kendimizi zorlamamız, sınırlarımızı aşmamız söylenir. Oysa aşkta bizi harekete geçiren bu asker tavır yok olur. Çölde yürümek, tutkularımızla derinden bağ kurmamız için

yok etmesine izin vermek için gidiyoruz. Bizi harekete geçirecek, neşeyle zıplatacak, kendi yolumuza adım atmayı yürekten istememizi ve kendi dünyamızda bir fark oluşturmamızı sağlayacak mucizeyi görünür kılması için. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar usulca Kitaro'nun o zamansız müziğine dönüşüyor zihnimizde. Kitaro'nun iki önemli eseri İpek Yolu ve Kervansaray gelecek radyolarınıza. Çölün ve çöl yolculuklarının çağrışımlarıyla dolu bu iki çalışma, Kitaro'nun 2002 yılında gerçekleştirdiği Yakushiji konserinin canlı kaydı olan Daylight, Moonlight adlı albümden geliyor radyolarınıza.

Kitaro'nun Daylight, Moonlight albümünden iki önemli çalışma Silk Road ve Kervansaray geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte Neşenin İzinde başlıklı bölüm devam ediyor. Çölde o uçsuz bucaksız kum kitlesinde karşılaşmayı en son beklediğimiz şeylerden biri taze bir çiçektir büyük ihtimalle. Ve olur da çölde kıpkırmızı açmış mis kokulu bir gülle karşılaşırsanız içinizin büyük bir neşeyle dolacağı da kuşkusuzdur. Bu bakışla İngiliz şarkıcı, besteci ve aranjör Sting, Desert Rose isimli şarkısında gerçek bir gülden değil de kokusu ve güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan güzel bir kadından bahsediyor. Sanatçının 2010 yılında Berlin'de Kraliyet Filarmoni Konser Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdiği konserin canlı kaydından yapılan kayıttan dinliyoruz. Desert Rose geliyor radyolarınıza.

0: Şükranlı.
1: Sting'in 2010 yılında Berlin'de Kraliyet Filarmoni Konser Orkestrası ile gerçekleştirdiği konserin canlı kaydından Desert Rose isimli şarkı geldi radyolarınıza. Masal anlatıcısı Judith Lieberman'ın da söylediği gibi hayat katlanmak için değil, kutlanmak içindir. İşte bu nedenle programın bundan sonraki bölümünde bölüm adımız olan Neşenin izinde yola devam edelim ve neşeye övgüler sunan müziklere kulak verelim birlikte. Yazılmış olan en görkemli neşeye övgü kuşkusuz ki Büyük Beethoven'ın 9 numaralı Korolu Senfonisi'nin o görkemli final bölümüdür. Beethoven'ın, şair Friedrich Schiller'in 1785 yılında yazdığı ünlü şiiri Neşe'ye övgü üzerine bestelediği eser, bir senfoni içine insan sesinin de katılmasıyla hem büyük bir görkem yakalamış hem de müzikte gerçek bir çığır açmıştır. Şimdi buyurun Neşe'ye övgüyü Ludwig van Beethoven'ın Re minör 9. senfonisinin korolu final bölümünü birlikte dinleyelim. Westminster Korosu ve Philadelphia Orkestrası seslendiriyor. Bas sololar James Morris'e ait ve şef Ricardo Muti.

Beethoven'ın 9. senfonisinin korolu final bölümünü dinledik. Bas James Morris, Westminster Korosu ve Philadelphia Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Şef Ricardo Muti idi. Schiller, 1785 yılında yazdığı Neşe'ye Övgü isimli şiirinde tüm insanları uyumla, kardeşlikle, neşeyle bir arada yaşamaya davet ediyor. Beethoven bu çağrıyı 1824 yılında bestelediği son senfonisi ile ölümsüzleştiriyor. Neşeye yapılan övgüler bu kadar da kalmıyor elbette. Örneğin İngiliz besteci Gustav Holst, 1914-1917 yılları arasında bestelediği 7 bölümlük Gezegenler Süitinde 4. bölümü Jüpiter gezegenine ayırmış. Bölümün başlığı Neşe Getiren Jüpiter olarak belirtilmiştir. Bu çok ilginç süit, bestecisinin bir dost meclisinde duyarak çok ilgilendiği astroloji sohbetinden doğar. Bu sohbetin arkasından Gustav Holst, mitolojide ve astrolojide

Astrolojide gezegenlerin üstlendiği rolleri araştırmaya başlar. Bu araştırması besteciye farklı bir dünyanın kapılarını açar. Böylece mitolojide baş tanrı Zeus'un simgesi olan ve adaleti, otoriteyi ve kaderi temsil eden Jüpiter gezegeni hem bu yönüyle hem de astrolojideki şansı, bolluğu, büyümeyi, iyimserliği ve yüksek bilinci temsil eden büyük faydalı gezegen kimliğiyle Holst'ün Gezegenler Suite'indeki Neşe Getiren başlıklı yerini alır. Şimdi Gustav Holst'un Opus 32 Gezegenler Suite'inin Neşe Getiren Jüpiter başlıklı 4. bölümünü birlikte dinleyelim. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Holst'ün Gezegenler Süitinden Neşe Getiren Jüpiter başlıklı bölümü dinledik. Neşe her zaman coşku eşliğinde gelmez. Bazen bulutsuz mavi bir gökyüzü, cıvıldayan kuşlar, dostça verilen bir selam da insanın ruhunu coşkuyla, kalbini neşeyle doldurmaya yeter. İşte Louis Armstrong'un klasik hale getirdiği, Bob Dylan ve George David Weiss tarafından yazılan ve bestelenen o nefis şarkı What a Wonderful World tam da bu tatlı neşeden bahsediyor bize. Buyurun şarkıyı trompet sanatçısı Irwin Mayfield liderliğindeki New Orleans Jazz Orkestrası ve vokalist Dee Dee Bridgewater'ın yorumuyla dinleyelim.

Trompet sanatçısı Irvin Mayfield liderliğindeki New Orleans Caz Orkestrası ve vokalist Dee Bridgewater'ın yorumuyla dinledik. Gerçek bir caz klasiği, What a Wonderful World idi radyolarınıza gelen şarkı. Kitaplığımdaki müzikte neşenin izinde çıktığımız müzikal yolculuğumuz devam ediyor. Ne dersiniz? Biraz hareketlenme zamanı gelmedi mi? Çünkü neşe zekanın belirtisi olduğu kadar hareketin de getirisidir. Şimdi dinleyeceğimiz topluluk gerçekten çok eğlenceli bir gitar dörtlüsü. İsimleri 40 Fingers. Klasik gitar tekniğinde son derece usta 4 İtalyan gitarist. Matteo Branci, Emanuele Graffiti, Enrico Maria Milanesi ve Andrea Vittori'den oluşan 40 Fingers, klasikten pop'a, cazdan film müziklerine uzanan geniş bir repertuarı seslendiriyor. Şimdi topluluktan Domenico Modungo'nun ünlü şarkısı Volare'yi dinleyelim birlikte.

Forty Fingers seslendirdi, Volare'ydi radyolarınıza gelen neşeli şarkı. Topluluğun Ljubljana'da verdikleri konserin canlı kaydından bir neşeli şarkı düzenlemesi daha dinleyelim. Bir ABBA klasiği Mamma Mia radyolarınızda.

İtalyan gitar dörtlüsü Forty Finger seslendirdi. Mamma Mia idi radyolarınıza gelen neşeli şarkı. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu'ndaki çalışma arkadaşlarım ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ramazan Özbay adına sizlere mutlu bir hafta diliyorum. Kapanışı bir alkış oyunu da içeren neşeli bir şarkıyla yapalım. Shirley Ellis söylüyor, The Clapping Song, alkış şarkısı. Hadi siz de ellerinizi çırparak bu neşeli şarkıya katılın. Haftaya tekrar buluşuncaya dek neşeyle kalın değerli dinleyenlerimiz.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıllardan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Drogone, Türkiye'yi NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi olarak nitelendirdi. Savunma sanayi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla ittifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderlerinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocuk

0: İtirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Cerebro.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak, 1987 yılındaki yolculuğunun bugünkü bölümüne Joe Cougar Mellencamp'tan dinlediğimiz Cherry Bomb'la başladı. The Lonesome Jubilee albümünde yer alır parça ve Mellencamp'ın çocukluğuna ve küçük kasaba yıllarına dönüp baktığı kişisel çalışmalarından biri olarak öne çıkar. Rock'n'roll'la folk ve country etkilerini bir araya getiren bu kayıt, sanatçının Amerikan taşrasını anlatan şarkılar arasında ayrı bir yere sahiptir. Şimdi ise Amerikan taşrasından ayrılıyoruz ve rotamızı bu kez Liverpool'a çeviriyoruz. Echo and the Bunnymen'in Lips Like Sugar'ı bizlerle olacak birazdan. Grubun karanlık post-punk kimliğini daha melodik bir çizgiye taşıdığı dönemin ürünlerinden biridir parça.

Michael Jackson'dan dinlediğimiz Smooth Criminal, Bad albümünün çarpıcı çalışmalarından biriydi. Bas gitarın taşıdığı ritim, kısa yaylı dokunuşları ve Jackson'ın neredeyse nefes almadan ilerleyen vokali parçanın enerjisini hissettirdi bizlere. Eni karakteri etrafında kurulan hikaye ise şarkının yıllar boyunca unutulmamasının nedenlerinden biri. Michael Jackson'ın hikaye anlatıcılığına şimdi de bambaşka bir bakış eşlik ediyor. Prince, Sign of the Times'da gündelik hayatın içinden seçtiği görüntülerle 1980'lerin ruhunu birkaç dakika içine sığdırmayı başarıyor. Parçada sanatçı o yıllara damga vuran toplumsal gözlemlerini sade bir düzenleme üzerine kuruyor ve söz yazarlığındaki en güçlü örneklerinden biri karşımıza çıkıyor.

Mick Jagger'dan dinlediğimiz Let's Work, sanatçının ikinci solo albümü Primitive Cool'un hareketli parçalarından biriydi. Rolling Stones'taki kimliğinde uzaklaşmadan daha çağdaş bir pop rock çizgisi yakalamaya çalışıyordu Jagger ve bu dönemde solo kariyerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyordu. Mick Jagger'ın bu şehir temposundan sonra şimdi yüzümüzü Amerikan heavy metal sahnesine çeviriyoruz. Lizzie Borden, Me Against the World ile teatral sahne kimliğini bu kez daha sert lifterle buluşturuyor ve sahne gösterileri kadar şarkı yazımına verdiği önemi de bu parçada açıkça gösteriyor.

yanı sıra umut duygusuna da yer verdiğini gösteriyordu. Manowar'ın epik anlatımının ardından atmosfer tamamen değişiyor şimdi. Robert Smith ve The Cure bu kez daha sade ama aynı ölçüde akılda kalan bir melodiyle karşımıza çıkıyor. The Cure'un Kiss Me Kiss Me Kiss Me albümünden gelen The Perfect Girl, Robert Smith'in karanlık anlatımının daha hafif ve melodik örneklerinden biri olarak geliyor radyolarımıza.

Aerosmith'ten dinlediğimiz Permanent Vacation, uzun yıllar sonra yeniden yakaladıkları çıkışın adeta habercisi gibiydi. Joe Perry ve Brad Whitford'un yeniden bir araya gelmesiyle grup eski kimliğini toparlamış, albümde Aerosmith'in ikinci baharının başlangıcı olmuştu. Aerosmith'in yeniden yükselişini anlatırken bu albümün en çok hatırlanan şarkısını da atlamak tabii ki mümkün değil. Do It Looks Like a Lady grubun mizah anlayışını ve sahne enerjisini birkaç dakika içinde özetliyor ve en çok bilinen parçalarından biri haline geliyor.

TNT'den dinlediğimiz Everyone is a Star, Norveçli grubun melodik hard rock anlayışını çok iyi özetleyen çalışmalardan biriydi. Tony Harnell'in güçlü vokali ve Ronnie Lee Tekro'nun kendine özgü gitar çalışı, TNT'yi Avrupa'daki benzer gruplardan ayıran önemli özellikler arasında gösteriliyordu. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün kapanışımızı Motorhead'le yapıyoruz. Şimdi sırada grubun aynı adı taşıyan albümünden Rock'n'Roll var. Lemmy Kilmister için rock'n'roll hiçbir zaman bir müzik türü olmadı. Başlı başına bir yaşam biçimi oldu. Bu parça da o anlayışının en doğrudan ifadelerinden biri. Fazla süse ihtiyaç duymayan, hızını ve gücünü ilk saniyeden son notaya kadar koruyan bu kayıtla birlikte bir programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Kural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşçakalın diyoruz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Da yeni ritimler. Her notada dünya çapında bir yolculuk için hazırsak Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta İtalyan tenor Andrea Bocelli, yanında Fransız DJ David Guetta, Güney Koreli EJ ve Amerikalı rapper Megan Thee Stallion, halen devam etmekte olan 23. FIFA Dünya Kupası'nın açılışında seslendirdikleri DNA More Than a Game.
1: Pop

Yeni konuğumuz bu ay sonu yayınlanacak albümü Dream Inside a Dream için yaptığı geri sayımda sona çok yaklaşan Fas asıllı Hollandalı DJ Rehab. Albümün habercisi Easy Bizu destekli If I Could Stop Time.

Pop Durak dünya turu Hollanda'nın ardından Norveç'te devam etti. Elektronik müzikte Tropical House akımının dünya çapında yaygınlaşmasında etkili olan DJ'lerden Kigo buradaydı. Dan Timinski'nin vokalinde Heaven on Your Mind dinledik. Rota İngiltere, Anna May Kelly. Müzik dünyasındaki adı May Stevens. 3 yıl önce If We Ever Broke Up'la listelerde ilk 20'ye ulaşmıştı. Yeni şarkısı Earn It'le gözü bu kez zirvede. Radyolarınızda May Stevens.

Şarkılarıyla zirveye ulaşmakta güçlük çekmeyen, son turnesiyle hasılat rekoru kıran yıldız isim Taylor Swift, The Life of a Showgirl albümünden yayınladığı ikinci tekli, tahmin edildiği gibi Billboard listelerinde bir numaraya ulaşan Opalite.

TRT Radyo 3 mikrofonlarında Shobi, Pollux ve Sophia Hart ortaklığı yeni çalışma Million Years Ago vardı. Konuğumuz yeni nesil İngiliz soul müziğinin en güçlü isimlerinden biri, bu yılki Brit ödüllerinin yıldızı Olivia Dean. Bir numara albüm The Art of Love'den So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean'in ardından klasik ve caz eğitimiyle büyümüş, piyano, cello ve keman çalan, henüz 15 yaşında İzlanda Senfoni Orkestrası ile sahne almış bir müzik dahisi Leigh Bay. Radyolarınızda Lover Girl. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Jay Hart ve Memories burada olacak ama önce Leigh Bay.

0: 1981 yılından Perry Austin, James Ingram klasiği, Billboard 45'likler listesinin bir numarası unutulmaz Baby Come To Me. 2023 yılında yapılan düzenlemenin sahibi müzisyen bir aileden gelen ve 2012'de henüz 13 yaşındayken ülkesi Macaristan'da bir yetenek yarışması kazanan Oliver Wolf.
1: Hey guys, this is Oliver Wolf and you are listening Pop the Rock on TRT Radio 3.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop durak hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Son albümü Super Bloom'la ülkesi İngiltere'de 2, İskoçya'da 1 numaraya ulaşan Jesse Ware ve albümden ilk tekli I Could Get Used to This.

Derin ritim yapısı, sade vokal dokunuşları ve elektronik katmanlarıyla modern deep house atmosferi yaratan tekli Something Moves ve Mike Mana. Something.

Almanya'dan sonra İspanya'daydık. 2014 yılında kuzeni Victor'la birlikte kurduğu The Architects grubuyla elektronik müzik dünyasına adım atan prodüktör Garnick ve yeni çalışma All of Me'yi dinledik. Avrupa'yı karış karış dolaşmaya devam. Önceki ay Viyana'da 70. Eurovision şarkı yarışmasında konuk olarak sahne alan Avusturyalı elektro swing müzik yıldızı Parov Stelar. Pop Durak'ta bir yeni şarkı daha. Black Lilies.

Electro Swing dinlemeye Hollandalı şarkıcı Caro Emerald'la devam ettik. Radyolarınızda 2013 yılında ülkesinde ilk onda olan Tangled Up vardı. İtalya'ya da uğramadan geçmeyelim. Alfa, takvimler 2025 yılında. Manu Chao klasiği Me Gustas Tu sample'ları eşliğinde bir numara tekli A Me Mi Piace.

Pop Durak final için Fransa'da. Electro House DJ Bob Sinclair, Fireball'un vokalinde ilk kez 2007 yılında yayınladığı What I Want. Ancak bu kez yeni mixiyle. Adı What I Want Is You olarak değişen şarkı dans listelerde bir numara adayı.

Mazerkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Art Farmer'a ayırdığımız bu akşamki programda Amerikalı trompetçinin Farmer's Market ve Portrait of Art Farmer albümlerine yer vereceğiz. 1958 yılında yayınlanan Farmer's Market albümünü Wailin' with Hank adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1928 Amerika doğumlu Art Farmer'ı 1958 yılında yayınlanan Farmer's Market albümüyle dinliyoruz. Çalışmadan şimdi çalacağımız parça Edison. Trompette yer alan Farmer'a tenor saksofonda Hank Mobley, piyanoda Kenny Drew, basta Edison Farmer, davulda da Alvin Jones eşlik ediyor.

Art Farmer'ın Farmer's Market albümü 23 Kasım 1956'da kaydedilir ve Mayıs 1958'de yayınlanır. Yapımcılığını Bob Weinstock'un üstlendiği çalışmayı With Prestige ve Farmer's Market adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz.

Amerikalı trompetçi Art Farmer'ı 1958 yılı Farmer's Market albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça By Myself. Trompette yer alan Farmer'a tenor saksofonda Hank Mobley, piyanoda Kenny Drew, basta Edison Farmer, davulda da Alvin Jones eşlik ediyor.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda, Art Farmer'dan bu akşam çalacağımız ikinci albüm, Portrait of Art Farmer, 1958 yılında yayınlanan çalışmayı Back in the Cage adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

Art Farmer'ın Portrait of Art Farmer albümü 1958 yılının bahar aylarında kaydedilir ve aynı yılın Eylül ayında yayınlanır. Çalışmayı Folks Who Live on the Hill ve Earth adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz. Trompette yer alan Farmer bu albümü piyanoda Hank Jones, basta Edison Farmer, davulda da Roy Haynes ile birlikte kaydetmiş.

Amerikalı trompetçi Art Farmer'ı Portrait of Art Farmer albümüyle dinliyoruz. 1958 yılında yayınlanan ve yapımcılığını Nat Hentoff'un üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parçalar Nita ve Stablemates.

0: yılında yaşamını yitiren Amerikalı trompetçi Art Farmer'ın Farmer's Market ve Portrait of Art Farmer albümlerini dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka yollar.

0: Radyo 3. İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor. Dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta Güney Amerika kıtasının neredeyse yarısını tek başına kucaklayan devasa bir coğrafyada bir dönem Portekiz aristokrasisinin okyanus aşırı başkentliğini yapmış, Amazon'un vahşi doğasını, Afrika'nın kadim ritmini aynı potada eriten Brezilya'dayız. Uzaktan renkli, gizemli, neşeli, yer yer tehlikeli, hareketli ve capcanlı görünen bu kültüre yakından bakalım, detaylarında dolaşalım istiyoruz. Açılış parçamız 1980.

Bolivya'nın hüzünlü Ant dağlarından kopup gelen bir melodinin Parisli prodüktörlerin sihirli dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünme hikayesi. Brezilyalı ve Karayipli müzisyen ve dansçılardan oluşan topluluktan Dansando Lambada ile açılışımızı yaptık, eski günleri andık. Şimdi ise yine sadece Brezilya'da değil tüm dünyada bilinen bir ismi Sergio Mendes'i ağırlıyoruz. Sanatçı aslında bir konser piyanisti olmak için eğitim almış. Ancak bir gün Rio'da bir kulüpte Bossa Nova'nın babası João Gilberto'yu dinlediğinde "Benim yolum bu" diyerek rotasını değiştirmiş. Sanatçının hikayesine baktığımızda onu farklı kılan şeyin Brezilya müziğine olduğu gibi değil, Amerikan pop müziği kitlesine de uygun şekilde yeniden ambalajlayabilmesi olduğunu görüyoruz. Müzisyenin 1960'larda İngiliz grup Beatles'dan bile daha fazla albüm sattığı dönemler olmuş Amerika'da. Mendes'in hayatındaki en ilginç kesişmelerden biri ise ünlü aktör Harrison Ford'la olmuş. Sanatçının Los Angeles'taki kayıt stüdyosunu bizzat elleriyle inşa etmiş Ford. Çünkü bir Hollywood yıldızı olmadan evvel marangozlukla hayatını sürdürüyormuş. Yine müzik diyelim ve Maskenada ile devam edelim.

Sergio Mendes'in ardından 1960'lı yılların sonunda Brezilya'da sanatsal bir devrim yaratan Tropicália akımının en cesur ve en kristal sesine Brezilya'nın bülbülü Gal Costa'ya kulak verdik. Onun seslendirdiği eserlerin, karnavalların ve sambanın en klasikleşmiş açılış parçaları haline gelmesinin sırrı, o sesin içinde hem Rio sahillerinin güneşini hem de Amazon ormanlarının mistik derinliğini aynı anda barındıran, insanı anında hareket etmeye davet eden karşı konulmaz enerjisi. Hayatı boyunca sahnede devleşen, ancak özel yaşamında bir o kadar mütevazı ve mahcup bir tavır sergileyen bu dev sanatçı, samba bir kutlamadır felsefesini her notasında hissettirerek bizi de o karnavallarda misafir etti. Yeri gelmişken bu kültüre de bir göz atmakta fayda var. Dışarıdan kaotik bir sokak eğlencesi gibi görünen Rio Karnavalı, aslında her mahallenin kendi onurunu, tarihini ve estetik direnişini sergilediği, neredeyse askeri disiplinle işleyen devasa bir kolektif tiyatro. Bu sistemin kalbi olan samba okulları ise binlerce üyesiyle yıl boyu bu etkinlik için hazırlanan sosyal birer kale niteliğinde. Ve geçit süresince kostümden ritme, hikaye uyumundan bayrak taşıma zarafetine kadar 10 farklı kategoride titizlikle puanlanıyor. Sonuçta kazanılan büyük

ödülse sadece maddi bir değer değil. O mahallenin tüm yıl boyunca taşıyacağı prestij, toplumsal saygınlık ve okyanus ötesine ulaşan Brezilya'nın en iyisi olma gururu. Samba dansı denince de akademileri unutmamak lazım. Çünkü buralarda yetiştirilen çocuklar geleceğin balet ve balerinleri, salon ve latin dansçıları, müzikal ve sahne performansçıları olarak dünyaya açılıyor. Şimdi ise sambanın farklı bir türüne, hatta köküne değinme vakti. Samba de Janeiro, binlerce ruhun devasa bir meydanda tek bir gövdeye dönüşerek tarihlerini haykırdığı görkemli bir ayin gibiyken, Samba Jazz, arka sokaklarda bir sofranın etrafında toplanan dostların hayatın kederini ve neşesini birbirlerinin kulağına fısıldadıkları o mahrem ve saf köken. Biz de bu tarzın iki ustasına bırakıyoruz şimdi sözü. Sonra da hikayelerine kulak veriyoruz.

Adoniran Barbosa, Rio'nun parıltılı sahnelerinden uzakta, Samba Paulista ruhunun en büyük ozanı olarak müziğini büyük prodüksiyonlar yerine halkın gerçek ve gündelik dertleri üzerine inşa etmiş. Onun bir şehir marşına dönüşen ölümsüz eseri Train da Zonzi ise evine giden son treni kaçırmamakla sevdiğinin yanında durmak arasında kalan adamın hem yoksulluğunu hem de çaresizliğini anlatıyor. Ardından dinlediğimiz isimse yıllarca inşaatlarda çalışıp silindir şapkasıyla kireçten korunan ve samba okullarının kurucularından olmasına rağmen uzun süre unutulup bulaşık yıkarken tesadüfen yeniden keşfedilen Cartola. İlk albümünü ancak 65 yaşında kaydedebilmesine rağmen Brezilya müziğinin en bilge ve rafine ozanı olarak kabul ediliyor. Bu iki ustadan bahsetmişken Brezilya kültürünün büyük ve önemli katmanlarından birine de değinmeden olmaz. Yani yoksulluk ve tehlikeyle özdeşleşmiş bölgeleri. Brezilya'nın kalbinde modern gökdelenlerin ve meşhur plajların hemen yanı başında coğrafyanın dik yamaçlarına tutunmuş rengarenk evlerden oluşan favelalar, devletin desteklemediği ama hayatın tüm canlılığıyla aktığı, kendi iç hukukunu ve dayanışma ağlarını yaratan devasa birer yaşam kontrastı. Bunların tüm dünya tarafından görülmesini sağlayan sanatçıysa ülkeyle hiçbir bağı ve ilgisi olmayan bir kişi. Michael Jackson, şehrin görünmeyen bu yüzü, milyonlarca emekçinin, göçmenin ve hayata tutunmaya çalışan insanın sığınağıyken, 1996 yılında Michael Jackson'ın They Don't Care About Us klibi için Santa Marta Favelası'nı seçmesi, resmi makamların imaj zedelenir korkusuyla engelleme çabalarına rağmen bu mahallenin kültürel gücünü ve sivil otoritesini ilk kez küresel bir görünürlüğe kavuşturmuş. Yine müzikle devam edelim. Brezilya'nın ritmik mirasını İspanya ve Ghana gibi farklı coğrafyalarda edindiği çok kültürlü birikimle harmanlayan bir isim Thaís Moreo gelsin. Uavay şarkısıyla bizimle.

Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Brezilya'da misafirperverlik kapıdan girdiğiniz anda sunulan sıcak cafezinho ikramıyla başlıyor. Bu küçük kahveyi kabul etmek ve ev sahibinin özenle hazırladığı ikramların eşlik ettiği sofraya dahil olmak iletişimin ilk altın kuralı. Ev sahipleri misafirleri ağırlarken en çok dikkat ettikleri şey bardak ya da tabakların asla boş kalmaması. Mütevazı bölgelerde eldeki kısıtlı imkanın son damlasına kadar paylaşılmasıyla şehirde ise daha rafine bir hazırlık ve sunumla ifade ediliyor misafirperverlik. Brezilya'da yemek yerken peçeteyi sadece ağzınızı silmek için değil, parmaklarınızın yiyeceğe değmemesi için de kullanıyorsunuz. Bir meyveyi soyarken bile çatal bıçak kullanmak yüksek gusto işareti kabul ediliyor. Sokak lezzetlerine de, elle yenen yiyeceklere de dokunmuyorlar. Yiyecekle aralarında mutlaka bir bariyer oluyor. Kalabalık ve renkli sofralar kurduklarında ortaya gelen tabaklardan atıştırmak da hoş karşılanmıyor. Herkes mutlaka kendi tabağına servis yapıp oradan yiyor. Bunun kökenine bakacak olursak, Portekiz kraliyet ailesinin ülkeye taşıdığı yeme şeklinin yanında Brezilya'nın sınıfsal hiyerarşisi içinde birer uygarlık sembolü olarak kabul edildiğini de görüyoruz. Ve tabii bunun aynı zamanda hijyen alışkanlıklarıyla da bağlantısı var. Brezilya, kişi başına düşen diş macunu ve sabun tüketiminde dünya liderlerinden biri. Temizliğe verilen aşırı önem gereği her zaman bakımlı görünmek ve diş

Hijyeninden kılık kıyafete kadar her detayda titiz davranmak toplumsal bir saygı göstergesi. Günde en az 2, genelde 3 duş almak, her öğünden sonra detaylı diş fırçalamak çok yaygın. Sosyal ilişkilerde ise randevu saatine tam vaktinde gitmek yerine ev sahibine hazırlık payı bırakan bir nezaket gecikmesi tercih ediliyor. Genel olarak da çok dakik bir tutumları yok. Selamlaşırken de bölgeye göre değişen yanaktan öpüşme, sarılma, dokunma, tokalaşma gibi adetleri var. Konuşma sırasında fiziksel yakınlıktan kaçınmayarak samimiyeti korumak Brezilya usulü iletişimin temelini oluşturuyor. Sohbetlerde doğrudan hayır diyemiyorlar. Bunun yerine beden dilini ve dolaylı ifadeleri kullanarak niyetini sezdirten bir nazik kültürleri var. İş dünyasında ve sosyal ortamlarda katı kurallardan ziyade güvene dayalı ilişkiler kurmak, resmi toplantılarda önce kişisel sohbetlerle başlayarak bağları güçlendirmek ve evet ya da yarın gibi kelimelerin ardındaki esnek anlamları okuyabilmek, Brezilya'nın o renkli ve sıcak dokusunda kolaylaştırıcı unsurlar. Ülkeyi ziyaret ettiğimizde paranın ve bereketin kaçacağına inanıldığı için çantamızı yere koymuyor, sofraya tartışma ve uğursuzluk getireceği düşünülen tuzu elden ele vermiyoruz, masaya bırakıyoruz. Dostluk bağlarını keseceği endişesiyle kesici aletleri hediye olarak seçmiyoruz ve yası çağrıştıran mor renkli çiçeklerden kaçınarak hassas değerlerine saygıyla yaklaşıyoruz. Birine ismiyle hitap etmeden önce mutlaka senyor ya da senyora diyorlar. Hatta kişi doktora sahibi veya avukatsa bu ünvanlarını da kullanmak büyük bir saygı göstergesi kabul ediliyor. Birisi konuşurken sözünü kesmemek, hatta aktif bir şekilde baş sallayarak küçük onaylama

sesleri çıkararak dinlediğinizi belli etmek çok önemli. Bir de buraya has kültürel bir kavram mevcut. Saudade. Dünyada başka hiçbir dilde tam karşılığı olmayan Brezilya ruhunun en derin ifadelerinden biri. Bir şeye, bir yere veya birine duyulan, içinde hem hüzün hem de o geçmiş güzel günlerin sevincini barındıran tatlı özlem anlamına geliyor. Portekiz'in kederli ve kaderci Fado'sunun Brezilya topraklarındaki ruh ikizi olan bu derin özlem duygusunu kelimelerin yetmediği yerde notaları bir edebiyat disipliniyle işleyen Brezilya'nın en büyük ozanlarından Chico Buarque ile sesiyle değil adeta nefesiyle hikaye anlatan ve Brezilya kültürel tarihindeki en cesur ve entelektüel figürlerden biri olan Nara Leo bizlere en rafine haliyle sunacak. Chao Maria.

Programımızda bugün Brezilya'yı keşfediyoruz. Karşımızda sadece buğulu sesiyle bir sanatçı değil, aynı zamanda ülkesinin kültürel mirasını omuzlarında taşıyan bir isim var. Inácio Olinda. Brezilya'nın en önemli tarihçilerinden ve sosyologlarından biri olan Sergio Buarque'nin kızı ve Chico Buarque'nin kardeşi. Sanatçı sadece köklü bir aileden gelmekle kalmayıp Brezilya'nın kültürel politikalarını en üst düzeyde bakanlık yaparak yöneterek ülkenin sanatsal gen haritasını bizzat şekillendiren, bürokrasiyle zarafeti aynı potada eritmiş bir otorite figür. Dinleyeceğimiz parçası Samba Trishi.

İncelikler Atlası'nda şimdi de dünyalar güzeli bir Hollywood yıldızıyla devam ediyoruz programımıza. Carmen Miranda'yla. Portekiz asıllı olmasına rağmen Brezilya ruhunu dünyaya en etkileyici haliyle taşıyan Miranda, besteci, dansçı, aktris ve şarkıcı kimliğiyle samba'nın küresel formunu inşa eden özel sanatçılardan biri. Görsel hafızanızda mutlaka rastlamış olduğunuz görünümünü şöyle bir hatırlayalım. Kendisiyle ilgili ilk akla gelen farklı, sıcacık, neşeli bir kadın olmasının yanında abartılı meyve sepetli şapkaları, rengarenk kıyafetleri ve platform topuklu ayakkabıları. Aslında bunlar rastgele seçilmiş aksesuarlar değil elbette. Kendisi Bahia bölgesindeki siyahi meyve satıcısı kadınların geleneksel giysilerini alıp onları Hollywood'un ışıltılı estetiğiyle yeniden yorumlamış. Bu imaj Brezilya'nın egzotik ve bereketli doğasını simgeleyen dev bir görsel metafor haline gelmiş. Ancak bu süreçte kendi ülkesinde Amerikanlaşmakla suçlanmanın hüznünü yaşarken Amerika'da da aksanlı İngilizcesi ve görünümünden dolayı hep ikinci rollere mahkum bırakılmış. İki kültür arasına sıkışmış bu yıldız kendisine yöneltilen eleştirilere "Cisarium Kiwa Volte Americanizada" şarkısıyla en incelikli ve zeki cevabı vererek kimlik çatışmalarını sanata, sambayı ise evrensel bir mirasa dönüştürmeyi başarmış. Miranda'nın ardından yer vereceğimiz isimse Avrupa'nın vals ve polka ritimlerini Brezilya'nın kurak bozkır ruhuyla harmanlayarak Xochitl türünü bir halkın neşe ve direniş simgesine dönüştüren Luis Gonzaga olacak. Kendisi sadece sevilen bir sanatçı değil, Brezilya halkı için kültürel bir kahraman ve ulusal bir hazine seviyesinde görülen çok köklü bir figür. Brezilya'nın genellikle ihmal edilen, yoksul ve kurak Kuzeydoğu bölgesinin sesini, acısını ve neşesini ülkenin geri kalanına duyurmayı başarmış bir isim. Oxóche das Meninas. Luis Gonzaga radyolarınızda.

Brezilya'nın dünya müzik piyasasına armağan ettiği en bilinen türlerden biri elbette Bossa Nova. Bugün dünyanın her yerinde güncel ve nostaljik şarkılara yapılan Bossa Nova coverların kafeler, oteller, radyolarda çaldığını ve yüzlerce albümle en çok rağbet gören yeniden yorumlama şekli olduğunu fark edebilirsiniz. 1950'lerin sonunda Rio de Janeiro'nun deniz kokulu apartman dairelerinde geleneksel sambanın coşkulu ritmini modern cazın armonisiyle birleştiren bir yeni dalga olarak doğan Bossa Nova, akımın mimarları olan Antonio Carlos Jobim'in eşsiz besteleri ve João Gilberto'nun gitarındaki o devrimsel fısıltı tarzı ve Vinicius G. Moraes'in şiirsel dizeleriyle birleşerek oluşmuş. Bu yerel kombinasyonun dünyaya açılma hikayesi ise Amerikalı cazcı Charlie Bird'ün Brezilya gezisinden bu yeni sesleri bir band kaydıyla tenor saksafoncu Stan Getz'e dinletmesiyle başlamış. Getz, duyduğu bu rafine nüanslara hayran kalarak 1963 yılında Jobim ve Gilberto ile bir araya gelmiş, ortaya çıkan efsanevi Getz-Gilberto albümüyle Bossa Nova'yı Rio'nun butik mekanlarından çıkarıp o pürüzsüz ve buğulu tonuyla tüm dünyanın kalbine nakşetmiş. Bizim paylaşacağımız yorumsa bir başka işbirliğinin ürünü. 1967 yılında kariyerinde yeni ve daha dingin bir soluk aramakta olan Frank Sinatra, bir gece Los Angeles'taki bir kulüpte Jobim'i dinlemiş. The Girl from Ipanema, Sinatra ve Jobim'in ortak albümünde zirveye ulaşmış. Bu düet, Bossa Nova'yı sadece Brezilya'ya ait bir tür olmaktan çıkarıp dünya müzik kütüphanesinin en seçkin raflarına da yerleştirmiş.

Brezilya'nın kıtaları aşan armağan ve katkıları bu kadarla sınırlı değil elbette. Mesela gökyüzünün şık öncüsü Alberto Santos Dumont, uçuş sırasında zamanı takip edebilmek adına dostu Louis Cartier'e bir saat tasarlatmış. Ve dünyanın ilk pilot kol saati modern stil anlayışını değiştirmiş. Yine vizyoner kadınlardan Lota G. Macedo Suarez'in Rio'nun sahil şeridini doğayla bütünleştiren peyzaj devrimine ek olarak parkı devasa ışık kuleleriyle yapay bir ay ışığı atmosferine büründüren şiirsel aydınlatma tasarımı bütün dünyaca kabul görmüş. Bilim insanı Sergio Ferreira, Amazon'un yerel yılan zehirlerinden modern tansiyon ilaçlarını keşfetmiş. Yine demokrasiyi dijital hızla buluşturan öncü elektronik oynama sistemi de Brezilya'dan çıkmış. Tüm bunlar ve sayamadıklarımızın yanında en kıymetli değerlerinden biri de kuşkusuz futbol ve Pele. Pele hiçbir zaman sadece bir sporcu olarak anılmadı. Brezilya'nın küresel özgüvenini inşa eden ve futbolu yaratıcılık ve disiplinle harmanlayıp güzel oyun felsefesiyle bir sanat dalına dönüştüren ulusal bir sembol. Onun açtığı bu yol sayesinde bugün Brezilya'daki futbol akademileri, yoksul mahallelerdeki çocukları dünyaya profesyonel sporcular olarak ihraç ediyor. Pele'nin muhteşem kariyeri içerisinde hayranı olan Bob Marley'nin 1980 yılında Brezilya'yı ziyaret ettiğinde 10 numaralı formayı giyip bir dostluk maçında top koşturması da var. Sadece Brezilya'nın değil dünyanın da en önemli futbolcularından olan Pele, 2016 Rio Olimpiyatlarında ne yazık ki meşaleyi yakamamış. Onun en büyük arzularından biri bu olsa da geçirdiği ağır ameliyatlar sonrası ne yazık ki bunu başaramamış. Şimdi yine müzikle devam edeceğiz ve aslında işitsel hafızanızda bambaşka bir yerden tanıdığınız, belki de Brezilyalı olduğunu bile bilmediğiniz bir isme kulak vereceğiz. Gazetecilik eğitimi ve dört dildeki hakimiyetiyle Brezilya'nın yerel tınılarını New York'un bağımsız müzik sahnesiyle birleştiren

Brezilya dışarıdan bakıldığında en çok samba, karnaval ve futbolla öne çıkıyor gibi görünse de şaşırtıcı ve özgün kültürel kesişmelerin kavşağı olan kocaman bir ülke. Bugün 215 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık mozaiklerinden biri olan Brezilya, yerli halkların kadim köklerini çalıştırılmak üzere ülkeye getirilen Afrikalıların ruhu ve ritmiyle birleştiren, üzerine ise Avrupa ve Uzak Doğu'nun disiplinini ekleyen devasa bir kültürel pota. Zamanında tarım işçisi olarak ülkeye gelen Japonlarsa 2 milyonluk nüfuslarıyla kendi ülkelerinin dışında bir arada yaşayan en geniş topluluk. Hal böyle olunca bu kocaman ülke çok kültürlü ve rengarenk bir dünya adeta. Bir zamanlar Brezilya dizileriyle biz onların renkli hayatını merak ediyor ve takip ediyorduk. Bugünse bu ilgi yerine Türk yapımlarına bırakmış durumda. Şimdilerde Brezilyalılar İstanbul'un tarihine, Kapadokya'nın masalsı dokusuna büyük bir hayranlıkla kapılarını açıyor ve bizi merak edip ilgiyle takip ediyorlar. Yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken ülkemizde de hem kendi şarkıları hem de bizim sanatçılarımızın seslendirdiği aranjmanlarıyla çok sevilmiş bir isimle final yapmak istiyoruz. Brezilya'da kral olarak anılan Roberto Carlos, kariyerine 1960'larda rock'n'roll ve Jovanguarda akımıyla başladıysa da asıl şöhretini 70'li yıllarda söylediği lirik ve romantik balatlarıyla kazanmış. Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan sanatçı, duygusal derinliği ve beyefendi duruşuyla Latin müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Portekizce versiyonuyla Amigo bizimle.

0: Programımız burada son buluyor. Brezilya kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 6 Temmuz 2026 tarihini gösteriyor takvimler. 22'ye kadar da karşınızda olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor, sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

bizlerle birlikte oldu. Kaliforniya'da 1977 yılında kurulan pop, rock, soul, funk, progressive rock, hard rock, rhythm and blues ve blues tarzında ve cazı da ekleyerek 14 stüdyo albümüyle müzik tarihinin en başarılı topluluklarından biri haline gelen Toto, 50 milyon adedin üzerinde bir plak satışıyla da rekorlar kıran, birçok dalda aldığı Grammy ödülüyle ve şu ana kadar müzik dünyasında bir dargın bir barışık olarak günümüze kadar gelen bir gruptan bahsediyoruz. Bu haftaki programımızın açılışında unutulmaz şarkısıyla Rosanna'yla 1982 yılından mikrofondaydı Toto, şu anda fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken sıradaki şarkımıza geçiyoruz. Carlin Marina Loiza ya da müzik dünyasında tanınan profesyonel ismiyle Cali Uches programımızda yerini alacak. Kolombiya asıllı Amerikalı ünlü kadın şarkıcıyı pop stüdyosunda Moonlight'la 2023 yılından karşınıza getiriyoruz.

Bunlardan biri Jose Feliciano'ydu, diğeri ise Amy Stewart'tı. Ardındansa İngiltere'de bir yetenek yarışmasıyla müzikseverlerle buluşan Will Young bu şarkıyı bir kez daha söyleyerek sevdirdi. Light My Fire'la Will Young programımızda.

23. Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla devam edeceğiz sevgili müzikseverler. Dünya Kupası 23. kez Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor ve Kolombiya'dan ünlü bir isim Shakira yine bir Dünya Kupası şarkısına imzasını attı. Nijerya'dan Burna Boy sahne ismini kullanan şarkıcı ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın şarkısı Dai Dai'yi seslendirmek için karşınıza gelecek. Şarkıda futbol dünyasının efsanelerinden Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Muhammed Salah'tan bahsediliyor.

0: 143 başlıklı 7. stüdyo albümünü 2024 yılında müzikseverlerle buluşturan Amerikalı ünlü bir şarkıcı Katy Perry bu albümünden Wonder'la programımızda.
1: Radyo 3

Birçok müzik eleştirmenine göre profesyonel anlamda müzik dünyasının son dönemlerdeki en önemli müzik mühendislerinden biri olarak kabul ediliyor Pharrell Williams. Yaptığı birçok şarkıda aslında sanki sihir varmış gibi çok büyük ilgi toplayan Pharrell Williams, Happy adlı 2013 yılına ait şarkısıyla bu haftaki programımızda şimdi mikrofonda.

Pop stüdyosunda sırada ünlü bir Kanadalı şarkıcı ve müzisyen Bryan Adams vardı. Cloud No. 9 1999 yılına ait şarkısıydı. 1984 yılında Reckless adlı albümüyle müzik dünyasına dev bir adım atan ve önemli rock şarkıcılarından ve müzisyenlerinden biri olarak artık kabul edilen Bryan Adams'ı Cloud No. 9'la 1999 yılından programımızda misafir ettik. Sırada önemli bir isim daha var. Bu kez Kanada'nın komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nden. Toni Braxton, He Wasn't Man Enough şarkısının adı 2000 yılında piyasaya çıkan 3. stüdyo albümü The Heat'ten geliyor.

1974 yılında Jamaika asıllı bir İngiliz şarkıcı Carl Douglas, ki gerçek adı Carlton George Douglas'tır, Kung Fu Fighting adlı şarkısıyla özellikle disco döneminin şarkılarından birine imza atmıştı. Kung Fu Fighting ile Carl Douglas'ı sizlerle buluşturuyoruz. Oh.

0: Radyo 3.
1: Müzik dünyasının çok sevilen İngiliz rock topluluklarından biri Whitesnake bu haftaki programımıza 1982 yılına damga vuran bir rock klasiği haline de gelen Here I Go Again'le katılıyor.

Günümüzden, yakın geçmişten, geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü topluluklar bir bir huzurunuza geliyor programınız Pop Stüdyosu'nda. Müzik dünyasının çok sevilen isimlerinden ikisi Chris Brown ve yine Amerikalı Leon Thomas, 1 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya çıkan Chris Brown'un 12. stüdyo albümü Brown'da yer alan Fallen adlı şarkıyla programımızda mikrofona geliyorlar.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Amerikalı ünlü bir topluluk Toto'ya kulak verdik. Rosanna 1982 yılına ait şarkısıydı. İkinci sırada Kelly Uchess vardı. Moonlight 2023 yılı teklisiyle programımızda yer aldıktan sonra Kelly Uchess sizleri önemli bir isimle daha buluşturduk sevgili müzikseverler. İngiltere'den Will Young, The Doors topluluğunun 1967 yılında çıkarttığı Light My Fire adlı şarkıyı 2002 yılında tekrar seslendirerek müzikseverlerle buluşturmuştu. Yani bir cover şarkı olarak programımızda yerini aldı Will Young Light My Fire'la. Dördüncü sırada şu anda devam etmekte olan Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Die Die vardı. Kolombiya'dan Shakira ve Nijerya'dan Burna Boy birlikte söylemişlerdi bu şarkıyı. Amerikalı Katy Perry Wonder'la programımızda yer aldıktan sonra mikrofona Pharrell Williams geldi. Müzik dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve son dönemde yaptığı şarkılarla müzik dünyasına damga vuran bir isimdir Pharrell Williams. 2013 yılına ait Happy ile programımızın bir diğer konuğu oldu. Bryan Adams Club No. 9'ı seslendirdikten sonra sizleri Tony Braxton'la buluşturduk. He Wasn't Man Enough 2000 yılından geldi. Carl Douglas Kung Fu Fighting ile 1974 yılından disco döneminin bu güzel şarkısını söyledikten sonra Whitesnake Here I Go Again ile 1982 yılından programımızın bir diğer misafiriydi. Chris Brown ve Leon Thomas Fallen ile 2026'da yeni çıkan bir şarkıyla programımızda yer aldıktan sonra Destiny's Child Survivor'ı söyledi ki şu anda bize fonumuzda eşlik ediyor. Destiny's Child'ın 2001 yılında piyasaya çıkan 3. stüdyo albümü Survivor'la aynı adı taşıyor bu şarkı. Ve son şarkımızda İngiliz bir elektronik müzik ikilisi Shaft karşınıza gelecek. Ünlü şarkı Sway, Mucho Mambo Sway adıyla 1999 yılında Shaft tarafından bir kez daha söylenmişti sevgili müzikseverler. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini diliyorum.

0: Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ankara'da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündemi ele alındı. Cumhurbaşkanı, Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le

0: de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler gündemdeydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Ankara zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi liderlerin gündemine ilişkin bilgi verdi. Zirvenin en önemli maddelerinden birinin savunma harcamaları olduğunu hatırlatan NATO Genel Sekreteri, Ankara'da ülkelerin savunma harcamalarında %5 hedefine ulaşmak için net, somut ve güvenilir planlar sunmalarını bekliyorum dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamam. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, diplomatları ve gazetecileri ağırlayacak. Toplantı salonları son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli görev yaparken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO zirvesinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşma dedi. Ankara Uluslararası Diyaloğun Merkezi haline gelecek. NATO zirvesiyle eş zamanlı Müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Açılışı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı etkinliğe bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları katılacak. NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Türk limanları Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen büyüyor. Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre %1,5 arttı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. Spor. A milli basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. A milliler böylece C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ve İspanya şu sıralarda çeyrek finale kalabilmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Bu gece ayrıca son 16 turunda ev sahibi Amerika Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 3'te başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 20, İzmir ve Diyarbakır 22, Zonguldak 17, Muğla 18, Antalya 24, Kayseri 13, Van ve Tokat 15, Ordu 21, Erzurum 10 ve Şanlıurfa 25 derece. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2002. 2002 yılından müziğine kendimizi bırakacağımız ilk grupsa Dream Theater. Progresif metal türünün harika grubu Dream Theater, Six Degrees of Inner of Turbulence albümünden Overture isimli teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

2002 yılından ikinci konuğumuz, gitarist Michael Romeo tarafından kurulan Amerikalı progresif metal topluluğu Symphony X. Symphony X, çeyrek yüzyılı doldurmak üzere olan The Odyssey albümünden Wicked isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Rone Stolt tarafından kurulan İsveçli progresif rock topluluğu The Flower Kings, senfonik rock şarkılarıyla beğenilen bir grup. Uzun yıllardır müzik dünyasında

2002 yılından günümüze geliyoruz. Kanadalı şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı Devin Townsend, yaklaşık 10 yıl önceden tasarlamaya başladığı, bu yıl yayımladığı The Mouth isimli 23. stüdyo albümünden Orion isimli teklisiyle radyolarınızda.

2026 yılından ikinci konuğumuz yine Kanada'dan müzik dünyasına giren ikili Crownlands. Bu yıl Mayıs ayında Apocalypse isimli yepyeni bir albüm yayınlayan Crownlands, bu albümden Black Star isimli teklisiyle

2026 yılından son konuğumuz Kolombiyalı progresif rock topluluğu Argovia. Argovia bu yıl Nisan ayında yayımladığı Primal Repetition albümünden Crossroads isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Ve sıra geldi 2012 yılından seçtiği albümlerle programımızı renklendiren dinleyicimizin mini listesine. İstanbul'dan Orkun Yılmaz, Düşlerin Notalarının son bölümünü Enslaved'in 2012 yılında yayımladığı Retire albümünden Storm of Man

2012 yılından kulak kabartacağımız ikinci topluluk The Pineapple Thief. The Pineapple Thief, All the Wars isimli albümüne adını veren teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarında dinleyicimiz Orkun Yılmaz'ın gönderdiği son grup olan Between the Berries and Me ile veda ediyoruz. The Parallax 2 Future Sequence albümünden Bloom. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın ilk bölümünde Bilge Günaydın, Barış Arslan, Arfana ve Cenk Erdoğan'ın ardından Birsen Tezer ve Gürol Ağırbaş ortak çalışmasıyla ilk setimizi tamamlayacağız.

Bilge Günaydın, Barış Arslan, Arfana ve Cenk Erdoğan'ı dinledik. Şimdi ikinci sette radyonuz olacak müzisyenler Alp Ersönmez, Jülide Özçelik ve Önder Focan.

Caz Express'in ikinci durağında Alp Ersönmez, Jülide Özçelik ve Önder Focan'dan dinlediğimiz eserler yer aldı değerli Radyo 3 dinleyenleri. Programımızın üçüncü ve son setinde Elif Çağlar, Ozan Musluoğlu ve Bora Uzer ortak çalışmasını dinleyeceğiz. Son konuğumuz Sibel Köse olacak bu akşam. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te buluştuğumuz tüm dinleyenlerimize müzik ve sağlık içinde güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Camille Saint-Saëns'ın 1921 yılında bestelemiş olduğu Opus 166 Re Majör Oboa Sonatını ve Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Franz Schubert'in 6 Alman Dansı ile başlıyoruz. Eseri Anton Webern'e ait orkestrasyonuyla Justin Brown yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Anton Webern'in orkestrasyonuyla seslendirilen Schubert'in 6 Alman Dansı'nı Justin Brown yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Friedrich Chopin'in 1837 yılında solo piyano için bestelediği Opus 30 serisini oluşturan 4 mazurka ile devam ediyoruz.

Derek Chopin'in 1837 yılında kaleme aldığı Opus 30 4 Mazurka serisini piyanist Jakub Kuşlik'ten dinlediniz. Geç Rönesans döneminden Claude Lejeune'e ait 1606 tarihli Tanrım, Seni Övüyoruz başlıklı ilahi var sırada.

Claude Lejeune'ün Tanrım, Seni Övüyoruz başlıklı 1606 tarihli ilahisini Lavta'da Christina Pluhar ve Michel Laplen yönetimindeki Sagittarius Vokal Topluluğu seslendirdi. Hırvat besteci Pavle Despay'ın solo keman için Tel Hevesi adını verdiği eseriyle devam ediyoruz.

2021 yılında hayata veda eden Pavle Despay'ın Tel Hevesi adını verdiği eserini kemancı Anna Savichka seslendirdi. Arthur Honegger'in 1920 yılında İsviçre Alplerine yaptığı seyahat sırasında kaleme aldığı Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Rune Bergman yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası, Arthur Honegger'in Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiirini seslendirdi. Klasik formları geliştirerek erken romantik dönemi hazırlayan bestecilerinden biri olan Carl Ludwig Littander'in flüt ve piyano için divertimentosuyla devam ediyoruz.

Ludwig Litander'in bir numaralı divertimentosunu flütte Mikael Helasvuo ve piyanoda Tuija Hakkila'dan dinlediniz. İsveçli Mozart olarak tanınan klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un Molière komedisi Amfitron üzerine bestelediği oyun müziğinden bölümler var sırada.

Joseph Martin Krauss'un Molière komedisi Amfitron üzerine kaleme aldığı oyun müziğinden bölümleri L'Arte del Mondo topluluğu seslendirdi. Camille Saint-Saëns'ın 1921 yılında bestelemiş olduğu Opus 166 Re majör Obua sonatıyla devam ediyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 166 Re majör Oboa sonatını Oboa'da Roger Cole ve piyanoda Linda Lee Thomas seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La majör 4. senfonisiyle sona eriyor.

Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini Ruben Silva yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1919 yılında kurulan Zagreb Kuartet'in 2 Aralık 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Tüm kıtalarda 3000'den fazla konser veren ve 60'tan fazla albüm kaydı olan topluluğun bugünkü üyeleri 1. kemanda Marin Maras, 2. kemanda Davor Phillips, Viola'da Hrvoje Phillips ve Cello'da Martin Jordan. Konser kaydından seçtiğimiz iki eserden ilki, Mozart'ın Av başlıklı si bemol majör 17 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü.